0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı.
2: Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
3: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim.
1: Hazreti Ali şöyle dedi.
4: Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
5: Amin.
4: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
5: Amin.
6: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
7: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordum. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
8: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
0: 160. bölüm.
1: Peygamberimizin defin işlemi bitmiş, Müslümanlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şimdi ne olacaktı? Her gören birbirine taziyede bulunuyordu. Hazreti Ayşe peygamberimizi kaybetmeden önce bir rüya görmüş ve bunu hayra yormuştu. Ama şimdi babasının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu.
7: Baba, bugün bir rüya gördüm.
2: Hayır olsun Ayşe. Ne gördün?
7: Gökten 3 ayın odama düştüğünü gördüm.
2: Peki bunu nasıl yordun?
7: Peygamberimizin bir oğlu olacağına yordum. Sen öyle yormadın galiba.
2: Evet. Ben farklı yordum. Eğer rüyan sadıksa, yeryüzünün en hayırlı 3 kişisi odanın bulunduğu yere defnedilecektir.
1: Şimdi Hazreti Ebubekir'in yorumu gerçekleşmiş, Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmişti. Yürekleri Resulullah'ın hasretiyle kavrulan ashab-ı kiram acılarını dile getiriyordu.
2: Dostun yokluğundan sonra kalır mı hayatın tadı? Keşke emri hak vaki olsaydı da hepimiz onunla ölseydik. Peygamberimizi yattığı yerde öyle görünce tüm dünya dar geldi bana. Kemiklerim zayıflamış ve kırılmış gibi. Şaşkın ve ne yapacağımı bilmez haldeyim. Ey Ebu Bekr, yalnız ve çaresiz kaldın artık. En sevdiğin toprak altında kaldıktan sonra vay haline. Keşke arkadaşımın vefatından önce kayalar altında bir mezara gömülüp yok olsaydım.
1: Abdullah bin Üneys şöyle diyordu.
9: Belaların hepsini bir araya getiren bu felakette ne? Gecem bitmez oldu. Beni saran kederden kurtulamaz oldum. Onun ölüm haberini verdiler bize. Bu felaketten kulaklar sağır, gözler kör olur. Eğer ölmenin bir fayda sağlayacağını bilseydim, öldürürdüm kendimi. Onun yerine ben ölmüş olurdum. Lakin ne kadar karşı koysak da ölümü geri çeviremeyiz. Allah'a sığınmaktan başka çarem yok.
1: Peygamber şairi Hasan bin Sabit de şöyle diyordu.
10: Ey hareketsiz duran hidayet rehberi, duruşun beni ürkütüyor. Sen yeryüzündeki insanların en hayırlısı. Bizden uzaklaşma. Ey yaratılmışların en hayırlısı. Akan bir nehir içindeyken şimdi yalnız başına susuz kalmış gibiyim. Senin yerine o kabre konulan ben olaydım. Medine Ensar'a dar geldi. Yüzleri simsiyah oldu. Necar oğullarının boynu bükük kaldı. Seni doğuran ana bizdendi. Mezarında bizde oldu. Allah seni bize hediye olarak göndermişti. Keşke Allah'ın ölüm emri bize de gelseydi. Ey iyilik sahibi, ey celal sahibi, ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi peygamberinle bir araya getir. Ben artık teselli olmayan bir musibetzedeyim.
1: Peygamberimizin halası Atike binti Abdülmuttalip bir yandan ağlıyor, bir yandan da şöyle diyordu.
7: Musibetler ve belalar içinde hiçbir bela bundan ağır değil. Ey Atike, bundan sonra Muhammed'e ağla dur. Hakkı koruyan ve yol gösteren oydu. Şimdi zincire vurulmuş mahkumların bağını kim çözecek? Mezara konmuş Muhammed'den sonra muhtaçların ihtiyacını kim görecek? İnsanların dertlerini kim dinleyecek? Hevesle beklediğimiz Allah'ın vahyini kim karşılayacak? Ey gözlerim, bundan sonra sicim gibi gözyaşı dökün. Nur, hidayet ve doğruluk sahibi Mustafa'ya ağlayın. İyiliği, adaleti ve takvayı getiren o seçilmiş insana, yumuşak huylu, cömert fazilet sahibine, akrabalarına merhamet eden, kıtlık yıllarında yetimlerin dostu olana.
1: Peygamberimizin diğer halası Safiye ise şunları söylüyordu.
11: Gönlüm perişan. Malı yağmalanmışçasına, kendisine savaş açılmışçasına perişan. Beni saran hasret ve kederden gözüme uyku girmez oldu. Keşke ölüm şerbetini ben içseydim. Ölümle karşılaşan peygamberimizden sonra, ah ben nasıl sağ salim kalırım. Onun vefatıyla yeryüzü bambaşka bir hal aldı. Ben ölene dek içimde ayrılık ateşinden başka bir şey olmayacak.
1: Ashab-ı kiramın gözünde peygamberimizi son görüşleri canlanıyordu. Sabah namazı vaktiydi. Namazlar kılınmış, herkes merakla Resulullah'ın ne diyeceğini bekliyordu. O da onları oldukça duygulandıran ve hüzünlendiren bir konuşma yaptı. Biri ayağa kalkarak şöyle sordu.
12: Ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın. Bizlere ne tavsiye edersin?
1: Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulundu. Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış, aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir. Ukbe bin Amir, Allah Resulü'nü

0: son görüşünü hatırlıyordu.
1: Peygamberimiz Uhud şehitlerine dua ettikten sonra minber üzerine çıkmış ve bizimle vedalaşırcasına şöyle demişti: "Ben Kevser havuzunun başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyle ile Cuhfe arası gibidir. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan korkuyorum." Bu, Resulullah'ı minber üzerinde son görüşüm oldu.
0: Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın oğlu da Allah Resulü'nün kendisine bir yolculuk esnasında söylediklerini hatırlıyordu. Resulullah terkisinde olan İbni Abbas'a şöyle demişti: "Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şeyi istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana faydaları olamaz. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Sayfalardaki yazılar kurumuştur." Peygamberimizin dediği gibi mukadder olan başa gelmişti. Artık bir şey değişmezdi. Resulullah ebediyete intikal etmiş, ardında onun hasretiyle kavrulan gönüller bırakmıştı. Namaz vakti geldiğinde herkes Hazreti Bilal'in ezan okumasını bekliyordu. Peygamberimizin defninden sonra kılınacak ilk namazdı bu. Müslümanların imamı, rehberi, önderi yoktu artık. Bu hepsine çok ağır geliyordu. Özellikle de Bilal'e. Ayaklarını adeta sürüklercesine ilerledi, durdu, derin bir nefes aldı. Gücü tükenmek üzereydi. Kendini zorlayarak ezan okumaya başladı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
1: Hazreti Bilal ezanı bitiremedi. O da ashab-ı kiram da hıçkırıklarla ağlıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha Bilal'in yanık sesini ezan okurken duyan olmadı. Çünkü ne zaman ezan okumayı denese Muhammed ismi geçtiğinde dizüstü çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Hazreti Muhammed 63 yaşında ardında gözü yaşlı dostlarını bırakarak dünyaya veda etti. Onun gözlerine bakmış olan gözler başka bir şeyi görmek istemiyor. Onun nazarına alışmış yürekler başka hiçbir şeyle tatmin olmuyordu. Resulullah'ın vefatı başlarına gelen en büyük imtihandı. Bundan sonra yaşanan hiçbir şey onları bu kadar üzemeyecekti. Ashab-ı kiram onunla yaşamak nimetine nail olarak ümmetin en hayırlıları arasına girmişlerdi. Şimdi onlardan hayatta olanlar kendilerinden önce vefat edenlerin yerinde olmak istiyor, bir an önce Resul-i Ekrem'e kavuşmak istiyorlardı. Bundan sonra sarılacakları iki kaynak vardı: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Onlar

0: ümmetin öncüleri oldular. İslam dininin 7 kıtaya yayılmasına vesile oldular. Hira mağarasında başlayan bu davet tüm dünyaya yayıldı. Resulullah'ı tanıyan herkes ona hayran olup derin bir muhabbetle bağlandı. Allah'ın selamı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra, "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine, "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti: "Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla."

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade: ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: La tekunu imma'atan tekuluna in ahsanan nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsanan nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
2: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.

0: Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı. "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın önünü açan anahtarlar gibidir. Ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak, iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: زيد بن ثابت رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

0: ويكره لكم؟ قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının, buyurdu.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı.

0: şeklindedir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
0: ابن مسعود'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
2: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: أبو الخطاب Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

Rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا
2: Mü'min bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında, engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki, Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسه anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da: babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek: ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar İnsanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut mecusi yapar.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın, fakat sıkışın ve yer açın. İbn Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda, namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن صامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا.

Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber'in ümmetine düşkünlüğü. 2. bölüm. O rahmet peygamberiydi ve imha etmek için değil, ihya etmek için vardı. Hayat veren tebliğini canlara dokundurmaktı gayesi. Artık canlar ona yakın, o canlara daha yakın olacaktı. Nitekim müminlere canlarından daha yakındı. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların analarıdır ayeti kerimesi Resulullah'ın ümmetiyle arasındaki ilişkiye ilahi bir düzen getirmekteydi. Buna göre Hazreti Peygamber'in ümmetine sevgisi soyut bir duygusallıktan ibaret olmadığı gibi uhrevi kurtuluşla da sınırlı değildi. Zira o, onları hem maddi hem de manevi bakımdan desteklemekteydi. Kutlu elçi, insanların kalplerine imanı fısıldamış, kökleşen iman muhkem kalelere dönüşmüştü zaten. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı başlı başına bir güven kaynağıydı ve duası uhrevi kaygılarını teskin ediyordu.

ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah hakkıyla işitendir, bilendir. Öyle ya, onun duası da müminler için bir rahmetti. Ve ümmetini duasının bereketinden mahrum bırakmamak için elinden geleni yapardı. Alemlere rahmet olan Allah Resulü, ümmeti için rahmet kaynağı olan duasını onlardan esirgemiyor ve hem dünya hem de ahiret için yaptığı dualarda onlara yer veriyordu. Bir gün Resulullah ashabıyla yürürken yeni bir kabir gördü. Kabrin kime ait olduğunu sordu. Onlar da falan oğullarının azatlısı falan kadındır dediler. Resulullah kadını tanımıştı. Öğle vakti ölmüştü. Siz öğle uykusundaydınız, biz de onun için sizi uyandırmak istemedik dediler. Bunun üzerine Resulullah oradakilerin arkasında saf tutmalarını sağladı ve 4 tekbir alarak kadına cenaze namazı kıldırdı. Sonra da şöyle buyurdu. Ben aranızda olduğum sürece biri öldüğünde mutlaka onu bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kıldırmam rahmettir. Bir defasında da sahabeden Cerir bin Abdullah at üstünde duramadığından şikayet etmişti de Allah Resulü onun göğsüne hafifçe vurmuş ve Allah'ım bunu sabit kıl, onu hem doğru yolu gösteren hem de doğru yolda olan bir kimse eyle diye dua etmişti. Onun ümmetiyle ilişkisinde sosyal mevki farklılığının bir geçerliliği yoktu. Bir kabile reisi ya da bir köle, istiğfar gibi manevi bir adımda müminleri kendi canlarından ayrı tutmayan Hazreti Peygamber, kurban keserken de ümmetini unutmamış ve boynuzlu bir koçu kurban ettikten sonra şöyle buyurmuştu. Bu benden ve ümmetimden kurban kesemeyenler adınadır. Peygamberimizin Yüce Allah'ın kitabında da bildirdiği üzere, ben müminlerin herkesten daha öncelikli velisiyim sözünü dinlerken insan, Mudar kabilesinden gelenlerin perişan hallerini görünce onun nasıl etkilendiğini hatırlıyor. Onların bu zavallı, aç, muhtaç ve yoksul hallerini görünce yüzünün rengi nasıl da değişivermişti. Basit abalarını başlarına geçirerek yalın ayak çıkıp gelen bu fakir insanlar için asabını hemen yardıma seferber etmişti. Yardımlar toplamaya başladığında sevinci hemen yüzüne yansımıştı. Cerir'in ifadesiyle altınla yaldızlanmış gibi parlamıştı yüzü. Hazreti Peygamber, ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim sözüyle toplumunun gerçek hamisi olduğunu ortaya koymuştu. Allah Resulü böylece müminlere ne kadar düşkün olduğunu, onlara ne denli sahip çıktığını, onların sadece peygamberi değil, aynı zamanda velisi de olduğunu bildiriyordu. Öyle bir veli ki sorumlulukları kendisi üstlenirken hakları sahiplerine yönlendiriyordu. Bir defasında alacak verecek tartışmasına şahit olmuştu da, borcunu ödemede zorlanan Abdullah bin Ebi Hadre'de kıyamadığından, alacaklısı Ka'b bin Malik'e, borcun yalnızca yarısını alması için eliyle işaret etmişti. Bu tavrı, müminlere olan sevgisinin, onların bireysel ve toplumsal problemleri karşısında sorumluluk ve inisiyatif almayı gerektiren bir niteliğe sahip olduğunu göstermektedir.

0: İnananların büyük küçük bütün sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir peygamber vardı aralarında. O sosyal mevkiine, hür, köle, zengin, fakir oluşuna bakmaksızın herkesle ilgilenmiş ve davet edenin davetine icabet etmişti. Özellikle fakirlere, yetim ve kimsesizlere değer vermiş, hatta kimi zaman İslam'ın ilk talebeleri olan fakir suffe ehlinin ihtiyaçlarını kendi çocuklarınınkinden önde tutmuştu. Ashabı arasında göremediklerini merak ederek sormuş, onların sorunlarını dinleyerek çözmeye çalışmıştı. Nitekim Ebu Sufyan'ın karısı bir gün Resulullah'a gelip kocasının cimriliğinden yakınmış ve ondan izin almadan aile fertleri için harcama yapıp yapamayacağını sormuştu. Peygamber Efendimiz ona örfe uygun bir şekilde ailesi için harcama yapmasında bir sakınca olmadığını söyleyerek sıkıntısını gidermişti. Allah Resulü ümmetinin şikayetleriyle doğrudan ilgilenirdi. Hasta olanlar da dertlerini sevgili peygamberimizle paylaşırdı ve onlara maddi ve manevi tedaviler önerirdi. Hastaları ziyaret eder ve onlara Yüce Allah'tan şifa dilerdi. Hasta yatağındaki Sa'd bin Übade'yi görünce dayanamayıp ağlamıştı bir seferinde. Sa'da ağlayan müşfik peygamber, Bir-i Maune şehitlerine nasıl dayansın? Çevre kabilelerden Müslüman olduklarını söyleyen ve sevgili peygamberimizin isteklerini geri çevirmeyeceğini tahmin eden bazı kimseler gelmiş ve ondan muallim istemişlerdi. Allah Resulü de Ensardan 70 kişiyi onların yanına verip göndermişti. Fakat onlar yolda ihanet edip bu sahabileri pusuya düşürerek hunharca şehit etmişlerdi. Hazreti Peygamber bu olaya öyle üzülmüş ve öfkelenmişti ki 30 sabah bu kabilelere beddua etmişti. Hatta Allah Resulüne 10 yıl hizmet eden genç sahabi Enes bin Malik, ben Resulullah'ın Bir-i Maune günü öldürülen 70 sahabiye üzüldüğü kadar hiçbir askeri birliğe üzüldüğünü görmedim demişti. Hep anlayışlıydı ümmetine karşı, hiç sert davranmıyordu, kaba ve katı yürekli değildi. Dinlerini öğrenmek üzere köylerinden çıkıp gelen ve Medine'de misafir olarak kalan bir grubun içindeki Malik bin Hüveyris'in şu anısı Hazreti Peygamber'in yüreğindeki şefkati ifşa ediyor. Resulullah'a gelmiştik. Aşağı yukarı aynı yaşta delikanlılardık. 20 gece onun yanında kaldık. Resulullah çok merhametli ve yumuşak huyluydu. Bizim ailelerimizi özlediğimizi fark etti ve ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de ona haber verdik. Bunun üzerine, ailelerinizin yanına dönün, onlarla birlikte kalın. Burada öğrendiklerinizi onlara öğretin ve uygulatın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Hazreti Peygamber ümmetini sıkıntıya sokacak hareketlerden hep kaçınırdı. Dini yaşantıda bile onları usandırmayacak kadar hassastı. Nitekim bir defasında şöyle buyurmuştu. Ben uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım. Yatsı namazını daha geç kılmalarını istediği halde sırf ümmetine zor geleceğini düşündüğü için bunu emretmemişti. Hazreti Ayşe onun yapmak istediği bazı hayırlı işlerden insanlar devamlı amel eder de üzerlerine farz olur korkusuyla vazgeçtiğini söylemişti. Nitekim teravih namazını mescitte cemaatle kıldırmaktan vazgeçmesinin sebebi de buydu. Onun bu düşünceleri kolaylaştırıcı tavrına nasıl da denk düşüyor. Resulullah ümmetinin bütün işlerinde sıkıntılarını paylaşmış, onları hafifletmeye çalışmıştı. Bu nebevi duruşun bir gereğiydi. Kolaylaştırıcı olarak gönderildiğini söylerken kastettiği bu olsa gerekti. O aynı şehri paylaştığı sahabileri için değil, kendinden sonra gelecek ümmetiyle ilgili de kaygı taşırdı. Zaman ve mekan sınırı tanımayan uyarıları ümmeti için hep yol gösterici oldu ve olmaya da devam edecek. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım cümlesi, ümmetinin selameti için geleceğe uzanan ölümsüz arzusunun ötelere taşınmasıydı. Bu, onun hesap günü ümmetinin kurtuluşu için sakladığı, Allah'ın af ve mağfiretine vesile olmasını dilediği duasıydı. Her peygamberin sadece kendi kavmine, kendisinin ise bütün insanlığa gönderildiğini telaffuz ettiğinde, buna şefaat hakkını da ekleyivermişti. Sanki bununla bütün insanları kucaklamak ister gibiydi. Alnını yakan kumların sıcaklığı, ümmetinin affedildiği müjdesiyle onun kalbinde cennet sularının serinliğine dönüşüyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu

dostsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e, kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer, ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü, bu tanıma değildir demiştir.

0: وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler: "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler: "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler: "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de: "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

الصلاة خير من النوم. الله

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
1: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير.
2: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
2: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin, dönüş sanadır diye dua ederdi.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli: özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde, sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate

alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in, bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de, özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun, "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. Nitekim, "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır" hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu

0: Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالصرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin." derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım" buyurur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ağfir li zembi küllehu, dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
2: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
2: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları Yüce Yaratıcı'nın emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
4: Kırk hadiste iyilik.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Sabah mahvel sürmesi.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre, onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: Sizinle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre, Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
0: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb'in yanına geldi ve: ey Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü's Saib: Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
2: Hüsnü hal.
3: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış, bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar.

0: Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek O'nun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selman ise, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize, size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz, sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selmansa, "Hayır," demiş ve muhasara altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş. 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. "Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse, vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise, gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
0: أبو سعيد Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Ahlak kavramı. Sözlük anlamı. Arapça kökenli olan ahlak kelimesi, halaka maddesinden türeyen ve yaratma, yaratılış, din veya yaratılmış gibi manalar taşıyan halk ile aynı kökten gelen hulk veya huluk kelimelerinin çoğulu olup, huy, seciye, tabiat ve din anlamlarına gelir. Halk kelimesiyle aynı kökten gelen huluk kelimesi, huy, seciye, tabiat, din ve yaratılış anlamlarına geldiğine göre, ahlak kelimesinin huylar, seciyeler, insanın manevi yapısını belirleyen özellikler anlamında kullanıldığı da açıktır. Hulk kelimesiyle halk kelimesi aynı kökten gelse de, halk, beden gözüyle görülebilen biçim, şekil ve suretler, hulk ise gönül gözüyle algılanabilen manevi olgular hakkında kullanılmaktadır. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde huluk, karakter ve davranış biçimini ifade etmektedir. Yine aynı kökten gelen halak kelimesi, insandaki ahlaki erdem anlamı taşır. Nitekim, onun ahirette bir erdemi, nasibi yoktur ayeti kerimesindeki kullanım bu anlamdadır. İslam ahlakı kaynaklarında huluk ve ahlak terimleri, genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve rezillikleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. İyi huylar ve faziletli davranışlar, kısaca iyi ve güzel ahlak anlamında hüsnül huluk, mehasinül ahlak, mekarimül ahlak, el ahlakul hasene, el ahlakul hamide gibi terimlerle, kötü huylar ve davranışlarsa kötü ve çirkin ahlak anlamında süül huluk ve el-ahlâkuz zemîme veya el-ahlâkuz seyyiye gibi terimlerle ifade edilmiştir. Ahlakın terim anlamı. İslam alimlerince ahlak kavramına çeşitli anlamlar yüklenmesine rağmen, bunlar içinde kullanımı en yaygın olan İmam Gazali'nin

vermiş olduğu anlamdır. Aslında bu anlam Gazali öncesi İbn Sina ve İbn Miskeveh tarafından daha önce kısa bir biçimde verilmiştir. İmam Gazali tarafından geliştirilen bu tanım şöyledir. Ahlak, insanda yerleşen ve hiçbir fikri zorlamaya gerek kalmadan davranışların kolaylıkla ve rahatlıkla oluşmasını sağlayan bir melekedir. Bu tariften ahlakın bir meleke olduğu anlaşılmaktadır. Meleke ise nefiste iyice yerleşen yatkınlıklar demektir. Mesela her biri birer meleke olan cömertlik, yiğitlik, iffet, haya gibi meziyetler, bazı insanların doğuştan getirdiği özellikler olup, ölene kadar da o insanla beraber bulunur. Bu nedenle cömert bir insanın malı mülkü yok olup fakirleşse bile cömertlik melekesi kaybolmaz. Aynı şekilde kendisinde cömertlik özelliği bulunmadığı halde, herhangi bir korku, ümit, riya veya etrafındakilerden utanma gibi bazı iç ve dış tesirlerle kesesini açan kimsenin bu durumu cömertlikle izah edilemez. Kısaca Cürcani'nin de ifade ettiği gibi, içinde büyük bir cömertlik arzusu bulunduğu halde verecek parası bulunmayan kimseye cimri denilemeyeceği gibi, ortada göz koyacağı bir mal bulunmadığı için aç gözlülüğü ortaya çıkmayan tamahkar kimseye de iffetli denilemez. O halde ahlakın en temel özelliği insan tabiatına iyice yerleşmiş bulunmasıdır. Ahlakın konusu ressam, demirci ve makinistin yaptıkları gibi cansız veya dış varlıklar değildir. Koyun ve davar sürüleri besleyen bir çiftçinin işine de benzemez. O doğrudan doğruya insanı konu alır. İnsanı bütün varlıkların en üstünü haline getirmek ister. Bu sebeple ahlak, insan hayatı için büyük önem taşır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bir davranışın ahlaki bir nitelik kazanabilmesi için, öncelikle onu yapan kimse tarafından bilinçli olarak seçilmiş, şekillenmiş, sabit bir karakterin ifadesi olmasıdır. Kur'an'da ahlak kavramı. İnsanoğlu gerek yaratıcısına karşı, gerekse yaratılmışlara karşı bir takım görev ve sorumluluklar taşır. İnsanın yaratıcısına karşı görev ve sorumlulukları temelde iman ve ibadet esasları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu esasları yerine getirme görevi, ahlaki olmaktan çok, dini bir karakter taşımaktaysa da, iman ve ibadet esaslarının çok önemli ahlaki fonksiyonları da vardır. Çünkü bu görev ve sorumluluklardaki temel amaç, başkalarına karşı olan yükümlülüklerinde insanı duyarlı hale getirmek ve onu ruhsal yönde eğitmek ve yüceltmektir. Temel ahlaki sorumlulukları, yaratılmışlarla kurduğu ilişkilerde ortaya çıkan insanın, varlık dünyasıyla olan ilişkilerde ahlaki olanı gerçekleştirebilmesi için, önce kendisinin ahlaki erdemliliğe ulaşması, yani güzel ahlakla bezenmesi gerekir. Belli bir sosyolojik düzen içerisinde hemcinseliyle bir arada yaşamaya mecbur olan insan, en tabii ihtiyaçlarını gidermek, can ve mal güvenliğini korumak ve içinde bulunduğu hayat şartlarını daha iyiye ve mükemmele götürmek için çevresiyle işbirliği yapmak zorundadır. Bunun da temel şartı, cemiyeti meydana getiren fertlerin birbirine olan güveni ve bağlılığıdır. Bu nedenle insanlar arasında sağlıklı sosyal münasebetler kurulabilmesi için önce bu münasebetleri düzenleyen kurallara ihtiyaç vardır. Aslında bütün cemiyetlerde bulunduğu ve varlığı müşahede edilebileceği halde yazılı olmayan bu kaideler en geniş anlamıyla ahlak prensipleridir. Dayandığı esasların sağlamlığı yanında fertleri tarafından ortaklaşa benimsenip yaşandığı ölçüde toplumları ayakta tutacak olan bu prensipler, din ve ahlak karşıtı felsefi cereyanlar arasında bile mevcuttur. Zira müşterek idealleri uğrunda onlar da birbirine inanmak, güvenmek, kenetlenmek zorundadır. Bu da bir şekilde ahlak kurallarının vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. Burada ahlakın dine dayanıp dayanmadığı sorgulanabilir. Bir başka deyişle, dini bir tarafa bırakarak insanların veya toplumların atalarından gördüklerini yapmakla yetinmesi ya da daha çıkarcı bir felsefe sistemine göre hayatını

0: sürdürmesi ahlakın yerini tutmaz mı? Hemen belirtmek gerekir ki İslam ahlakı öncelikle kitap ve sünnete dayalı akli ve hayati gerçeklere uygun kurallar bütünü olarak insanın dünya ve ahirette kurtuluş ve mutluluğunu sağlayan en sağlam ve en mutedil teoriye sahiptir. Çünkü genelde ahlak teorileri ancak aydın ve bilgin olan az sayıda insanlar tarafından bilinir. Halk çoğunluğu bu sistemlerin teorik sistematiğini bilmez bilemez. O halde bu çoğunluğun ahlaki davranışları da temelsiz ve amaçsız kalır. Toplumların binlerce sene evvelki yaşayışlarını bugün aynen tekrar etmek imkansız olduğu için ahlak felsefeleri sürekli tartışma konusu olan birer teori halindedir ve insanlık ilerledikçe teoriler birbirini kovalar, üzerlerinde her zaman şüphe bulutları dolaşır. Halbuki toplumsal ve bireysel ahlaki davranışlar şüpheden uzak kurallara dayanmalıdır. Diğer taraftan felsefeler yalnız akıl ve muhakemeye dayanır. Zihnin bir ürünü olan fikirler ve önermelerle kıyaslar kurarak çıkarımlar yapar. Tabiat olaylarında deneylere başvurur. Dinler ise vicdanlara ve duygulara hitap eder. Mutlak ve kesin emirler verirler. Çünkü fertleri ve toplumları sürüklemek ve harekete geçirmek için şüpheli değil, kesin emirler lazımdır. Ayrıca ahlak felsefesinin bir kısmı bedeni haz ve lezzetlere, çıkar ve fayda gibi ilkelere dayanır. Bu görüşler insanı bütünüyle tatmin etmekten uzaktır. Basit bir inceleme sonunda hepsinin çelişkiye düştüğü görülür. Ahlaksa yüksek bir ideal olarak insanı bütünüyle kavrayan, maddi ve manevi alanda tatmin eden yüksek, değişmez ilkelere dayanmalıdır. Bu ideal ise ancak din olabilir. Dine yabancı olan ahlak fakirleşir, zenginliğini ve genişliğini kaybeder. Din, insanoğlunun her türlü davranışının yaratıcı tarafından bilindiğini ve amel defterine kaydedildiğini bildirir. Bu sayede hiçbir kontrol mekanizmasının kontrol edemeyeceği kadar ilahi bir gözetim ve denetim mekanizması oluşmuş olur. İslam ahlakının temel kaynağı Kur'an ve onun ışığında oluşan sünnettir. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine sorulan bir soru münasebetiyle Hazreti Peygamber'in ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle İslam ahlakının kurumsal temeli Kur'an, örnek şahsiyeti ve kurumsal kimliği de sevgili Peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim ihtiva ettiği diğer konular gibi ahlak konularını da herhangi bir sistematik ahlak kitabı tertibinde ele almamakla birlikte bir bütün olarak bakıldığında eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte prensipler ve uygulamalara işaret etmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çoğul şekliyle ahlak kelimesi geçmediği halde onun tekili olan huluk ve halk kelimeleri geçmektedir. Bu öncekilerin adetinden başka bir şey değildir ayetinde adet ve gelenek, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde de terim anlamıyla ahlak anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim ahlak konusunu sadece teorik bir kavram çerçevesinde ele almamış, bilakis amel kelimesi gibi şemsiye bir kavram kapsamında birçok ahlaki davranışa dikkat çekmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir, takva, hidayet, sırat-ı müstakim, sıdk, amel-i salih, hayır, maruf, ihsan, hasene ve istikamet gibi iyi ahlaklılık, İsm, dalal, fahşa, münker, bağı, israf, fısk, fücur, hatiye, zulüm gibi kötü ahlaklılıkla aynı veya yakın anlam ifade eden birçok terim vardır. Hadislerde ise bu terimler yanında ahlak ve hulk kelimeleri de kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ahlak olgusuna yapılan atıflarda insanoğlunun dengeli bir hayat tarzını benimseyip bedensel ihtiyaçlarının yanında ruhsal ihtiyaçlarını da karşılaması, kısaca ruhsal ihtiyaçlarına öncelik vermesinin daha hayırlı olacağı bildirilmiştir. Örneğin Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana verdiği malda ahiret yurdunu gözet ama dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de insanlara öylece ihsanda bulun. Kasas Suresi 77. Ayet. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun üstün ruhi yönü yanında topraktan yaratılan bir beşer yönü olduğu hatırlatılır. Tabii ki bu durum ahlaki bakımdan da çift kutuplu bir varlık olması sonucunu doğurur. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah, insan benliğini zaaflarla olduğu kadar takva yani sorumluluk bilinciyle de donattığını, benliğini kötülüklerden arındıranın kurtuluşa ereceğini, karartıp kirletenin de hüsrana uğrayacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların yok oluş sebepleri arasında bu toplumlardaki ahlaki yozlaşmaya ve bozulmaya değinerek bir takım uyarılarda bulunmuştur. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak sebebinin ahlaksızlık olduğunu şöyle haber vermektedir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o bir zamanlar kavmine şöyle demişti. Siz bu çirkinliği mi yapıyorsunuz? Sizden önce alemlerden hiçbiri böyle bir şey yapmamıştır. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Muhakkak siz haddi aşmış azgın bir kavimsiniz. Üzerlerine bir azap yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nasıl oldu? Araf suresi 80-84. Ayetler. Bir toplum, kendilerinde bulunan ahlaki meziyetleri değiştirip isyana dalmadıkça, Allah onların elindeki nimetleri değiştirmez. Yine bir toplum bozulur, kötülük, çirkinlik ve bozgunculuğa dalıp isyan ederse, Yüce Mevla'da lütfettiği nimet ve imkanları ellerinden alır ve onları perişan eder. Böylece güçlerini kaybeder, küçülürler. Bu durum Yüce Mevla'nın sosyal yasalarındandır. Sağlam ahlak ve karakter sahibi milletler güçlü ve müreffeh olmuşlardır. Karakterleri bozulunca zayıflamış, perişan duruma düşmüşler, başka milletlerin egemenliği altına girmişler ve sonunda Yaradan'ın cezasını hak etmişlerdir. Bu onların mahvolması ve egemenliklerini kaybetmesi demektir. Allah Teala bu duruma işaretle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bu böyledir. Zira bir millet kendilerinde bulunan güzel meziyeti değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir. Allah işitendir, bilendir. Enfal suresi 53. ayet. Ahlak prensiplerine aykırı davranışların sebep olduğu tabii ve fiziki zararlar, sosyal ve manevi sıkıntılar, İslam'da ahlaki müeyyide sayılmaz. Dolayısıyla kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Her ne kadar dünyevi musibetlerin günahlar için kefaret sayılacağına dair bazı hadisler varsa da bu, ahlaki fenalıkların doğurduğu musibet ve zararın mecburi bir sonucu değil, musibete uğrayan kişinin bu durumdayken gösterdiği sabır, rıza, tevekkül gibi müsbet tavırlarının karşılığıdır. Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdikten sonra küfre sapan topluluğun Allah'ın rahmetinden uzak kalacağı bildirilmiş ve bunlardan sadece tevbe edip hallerini düzeltenler istisna edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, güzel davranışların fert ve toplum hayatına maddi ve manevi faydaları, çirkin davranışların da zararları üzerinde durmuştur. Allah Teala, şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyurmuş, güzel amel işleyenler için bitmek bilmeyen bir mükafat olduğunu bildirmiştir. Ancak İslam ahlakı faydacı bir yaklaşımdan hareketle kişi için sadece cenneti ve güzel nimetleri esas almamış, aksine Yüce Mevla'nın rızasını her şeyden üstün tutmuştur. Kişinin tüm davranışlarının ardında taşıdığı niyete bakmış ve ona göre kişiye paye vermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ayrıca "Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve nefret sokmak ister" buyurarak insanların saadetini engelleyecek şeylere de dikkat çekmiştir. Ve her kim kötü amel işlerse veya Yüce Mevla'yı anmaktan yüz çevirirse onları kötü bir sonun beklediğini haber vermiştir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak

hak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi. Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona, bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

0: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
3: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
2: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
4: Kain sözleri bunlar.
5: Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
6: Muhammed'in uydurması.
4: O bir şair. Kain. Bir şairin sözleri bunlar.
3: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
2: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
7: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
3: Demek bu sözler ha. Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
2: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve ''Ne istiyorsun ya Ömer?'' dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
3: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil. alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
2: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Şerik bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkında bağlanır.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona, "Dünyada bu malla neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki, kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim" der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır" der ve meleklere, "Bu kulumun kusurlarını silin" buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik" demişlerdir.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.
1: Emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Dört şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz. Ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedia başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin, süreklilik arz edip kökleşmesi, iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık, gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır. Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun yitirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, Sirac-ı Munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma el-mukabbi hâzer recûl diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'dir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. Çağrısına derhal icabet ederek ona iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de ona o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der ve artık orası onun için cennet bahçesi ve aydınlık olur.

0: isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571. Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler Yeriko'yu inletiyor.
2: Hayvanları durdurun. Burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emrinizi yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: şuna bak. Kabe'ymiş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Saba Melikesi'nin sarayından getirttim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin. Derdim onların kanını dökmek değil, mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirine acımam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhaba ettilenmeye mi geldin?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarın buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşünürüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerinin derdindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
2: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi.
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebrehe yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
5: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden saplandı tepemize?
5: O da yok. Gökten karşı alıyor.
4: Kaçın.
3: Dağılın.
0: Kaçın.
4: Kaçın.
0: Dağılın. Dağılın.
6: Yarabı.
0: Bu tarafa gelin.
7: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: Fil vakasının üstünden birkaç ay geçti. Mekke halkının hareme olan hürmeti perçinlendi. Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
4: Hoş geldin Abdülmuttalib.
5: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
5: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
5: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu senede biz mi yapsak diyorum çünkü...
5: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
6: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez. Bu şerefi ben üstlenirim.
7: Evet, doğru söylüyor. Haşim haklı. Bu görev bize düşer.
1: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
7: Evet, yapalım.
2: Evet, haklısın Abdülmuttalib. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
1: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
5: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
0: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
8: Müjde, müjde Abdülmuttalib. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
5: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
8: Evet. Amine'nin bir oğlu oldu.
9: Tebrik ederim Abdülmuttalib.
8: Demek torunun oldu ha.
10: Gözün aydın.
8: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
5: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
2: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
11: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
2: Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
11: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalip apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalip'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
2: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalip'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel. Maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa.

0: Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla serin ettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
1: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
2: Hayırlı olsun, uzun ömürlü olsun.
3: Gözünüz aydın, hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed, ona Muhammed ismini koydum.
3: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları! Bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
4: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
4: Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
4: Abbas, gel yavrum.
5: Geldim anne.
4: Bak, bu senin kardeşin.
5: Aa, bu bebek mi? ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
4: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
5: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şerim.

Mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
1: Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensar'dan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kahinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp, atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden bir

0: O, Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme. Görmüyor musun? O, Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Toplumun hassas kesimleri hepimize emanetler. Mus'ab bin Sa'd anlatıyor. Sa'd radıyallahu anh kendisinin diğerlerinden daha üstün olduğu düşüncesindeydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Size ancak zayıflarınız sebebiyle yardım ediliyor ve rızık veriliyor değil mi? Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Enes bin Malik diyor ki, ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Yüce Allah, herhangi bir kulumu gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse, gözlerine karşılık onu cennete koyarım buyurdu. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Enes bin Malik diyor ki, Hazreti Peygamber şu dualarla Allah'a yalvarırdı. Allah'ım, cimrilikten, tembellikten, ömrün en rezil, düşkün zamanına kalmaktan, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Amr bin Abese'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim saç ve sakalını Allah yolunda ağartırsa bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Resulullah, ben ve yetime kol kanat geren kimse, cennette böyle yan yana olacağız buyurdu ve aralarını hafifçe açarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Avf bin Malik el-Eşcai'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben ve karşılaştığı sıkıntılar yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmak gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da asil ve güzel olduğu halde çocukları yetiştirinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder. Bunu söylerken Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Ravi Yezid de orta parmağıyla işaret parmağını birleştirerek işaret etti. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse affedilmeyecek

bir günah işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ebu Hureyre anlatıyor. Suffe ehli Müslümanların misafirleriydi. Onların ne aileleri ne de malları vardı. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istediği zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ben size ihsanda bulunup da Suffe ehlini iki büklüm olmuş kıvranır vaziyette açlığa terk edemem. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah Resulü kendisine zekat malı geldiğinde ondan hiçbir şeyi almaz, onu Suffe ehline gönderirdi. Hediye geldiğinde ise onlara gönderir, kendisi de bu hediyeden alır, Suffe'dekileri hediyeye ortak ederdi. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunan hizmetçilere iyi muamelede bulunmak. Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini ona sordum. Dedi ki, bir adamla Bilal Habeşi ile karşılıklı birbirimize sövdük ve annesinin zenci olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin. Köle kardeşleriniz Allah'ın sizin emrinize verdiği hizmetçilerinizdir. Her kimin kardeşi emri altında bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin. Eğer ağır işler yüklerseniz onlara yardım edin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Herhangi birinizin hizmetçisi yemeğini hazırlayıp da getirdiği zaman ki o hizmetçi yemeğin sıcağına dumanına katlanmıştır, onu kendisiyle beraber oturtsun, o da yesin. Şayet yemek az olursa eline ondan bir iki lokma koyuversin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde, sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in, bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de, özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun, "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. Nitekim sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten, bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy, insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.''

0: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Başkasını kendine tercih etmek, yani ithar. Sıradaki ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Estaizu billah ve yutayhmûne at-ta'âme âlâ hubbihi. Ve onlar yemeği yedirirler. Cenab-ı Hak kimlerden bahsediyor? Estaizu billah innel ebrâra, iyilerden bahsediyor. Onların cennetteki durumlarından bahsetti. Yeşrabûne min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ. Öyle kadehlerden içkiler içecekler ki katı kâfur olan ve onlar bu içkileri gözelerden böyle fışkırta fışkırta, köpürte köpürte, aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirûneha tefcira, eğlencelere dönüştürecekler. Hani bu dünyada insanlar benzerlerini yapıp o içlerinden gelen, çünkü cennet arayışı insanın içinde olan bir şey. Ne var ki akletmeyen kimseler onu burada hayali olarak kurmaya çalışıyorlar. Halbuki bu demo uygulamada her tarafında kısıt var. Sınırlı kaynaklarıyla ve önü kapalı eceliyle, ne bu dünyada ne de bu hayatla Cenab-ı Hakk'ın cennette betimlediği o sonsuz güzellikleri yaşamanın ve oluşturmanın mümkünatı yok. Burada yalandan gördüğümüz örneklerin cennette sahiden gerçekleri vardır. Cenab-ı Hak orada keyif veren lezzetli içkilerden nehirler olduğundan söz eder. Elbette kadeh kadeh bunlardan içenler yetenazaûne fîhâ ke'sen, kadehleri tokuşturup eğlence ve zevk alemine dalanlar. Bunlar cennet sahneleri. İşte ebrarın o sonu gelmez, bitimsiz, ebedi hayatlarındaki eğlence odaklı meşguliyetleri. Bunlar orada şımartılacaklar. Sizler orada, Cenab-ı Hak dedi ki, tuhbarun, şımartılacaksınız. Konuk sahibinin Allah olduğu bir yer. Peki bunlar bu sonucu nasıl elde ettiler? İşte bu noktada Cenab-ı Hak dedi ki, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, yemeği yedirirlerdi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ama Allah'a duydukları sevgi ile bunu yapıyorlar. Onlar bize yedirdi, biz de onlara yedirelim düşüncesiyle değil. Onlara yemek verelim de çevremize katalım düşüncesiyle de değil. Hatta ve hatta onları çok seviyoruz. Yemek yedirelim onlara, oturup muhabbet edelim düşüncesiyle de değil. Biz Rabbimizi çok seviyoruz ve bu garibanların karnını doyurursak Allah da bizi çok sever düşüncesiyle olandan bahsediyor Cenab-ı Hak. Böyle kimseler başka bir kafayı yaşıyorlar. Dünyaya ait bir şey değil bu. Dünya ile başlayıp dünya ile biten, yatay zeminde kalan bir şey değil bu. Dikeye uzanan, alemlerin Rabbi katında karşılık arayan bir gönül bu. Bu aşk ile yemeği yediriyor. وَيُطَيْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ Zatına Cenab-ı Hakk'ın duyduğu sevgiyle insanlara yemek yediriyor. Öyle kariyer yapmış insanlara değil, belli bir makam mevki işgal etmiş insanlara da değil. Yarınlarda bize bir hayrı dokunur, gelecek vaat ediyor diye böyle kimselere de değil. Cenab-ı Hak tek tek tanımladı. Miskinen, miskinlere. Ve yetimen, ve yetimlere. Ve esira, ve hatta tutsaklara. Yani elin düşmanı vaktiyle bize düşmanlık etmiş, saldırmış. Ama bugün elimizde tutsak, oturup onunla yemek yer misin? Kuyruk acısı var, kolay değil. Ama onun rehabilite olması için, bir Müslümanın elinden Allah'ın rahmetini tanıması için, iyileşmesi için bir fırsat kapısı aralamak üzere, içindeki o buğzu, adaveti, nefreti kontrol ederek, bastırarak, ona şefkat elini uzatabilir misin? Bu işte Müslümanca bir davranış. Ya eyyühen nebiyyü kul limen fi eydikum minel esra. Ey peygamber, elindeki esirlere de ki, in ya'lemillahu fi kulubikum hayra. Şayet Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, yu'tikum hayra. Allah size hayırla karşılık verir. Hayra mimma uhide minkum. Kaybettiklerinizden daha güzel sonuçlara kavuşabilirsiniz. Yeter ki kalplerinizi değiştirin. Kalplerinizdeki bize karşı düşmanlıktan vazgeçin. Biz iyi insanlarız. Allah'ı hepimizin Rabbi bilir. Onun kulluğunda herkesi kendimizle eşit görürüz. Kimseye üstünlük taslamayız. Şimdi elimizde esirsiniz, halimizi görüyorsunuz. İyi olmayı, iyileşmeyi seçin. Kardeşlerimiz olarak aramıza katılın. Esirini kazanmayı Allah Azze ve Celle adına ve ona duyduğu sevgiyle bir sorumluluk olarak gerçekleştirmeye çalışmak nasıl zor bir şeydir. Bugünün dünyasında Cenab-ı Hakk'ın bize örneklerini canlı canlı gösterdiği böylesi olaylara tanık oluyoruz. Kendi insanlarına karşı, kendi yurtlarını gasp ederek soykırım suçu işleyen zalim siyonistleri ellerinde tutsak tuttukları dönemde kazanmaya çalışan, onlara iyi davranan, onlara İslam'ın esenliğini göstermeye çalışan yiğit insanlara tanık olduk. Ve onların bu güzel davranışlarını düşmanlarının dilinden duyduk. Kendilerinin bir propagandası olarak değil, düşmanlarının şehadetiyle duyduk ki Müslümanın elinden Allah'ın esenlik mesajını, rahmetini ve güzelliklerini tatmışlar. Dilerim Allah Azze ve Celle onları bu ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği kimselerden eylesin, bizleri de onlara ilhak eylesin. Benzer civan mertlikleri bizler atalarımızda da gördük. En son en zayıf düştüğümüz zamanlarımızda dahi, söz gelimi Çanakkale'de, düşman askerlerine karşı elimize düştüklerinde benzer güzellikleri sunduk. Yaralarını sardık, karınlarını doyurduk. Şimdi onların torunları,

0: Bunları dedelerinden duydukları o güzelim sahnelerin etkisiyle bizlere muhabbet duyuyorlar. Ve inşallah bu muhabbet İslam'a sempatiyle bakmalarına yol açar. Çünkü bizleri bu asil davranışlara davet eden bizatihi İslam'ın kendisidir. Dolayısıyla bu ayeti kerimeye baktığımızda ebrar elbette yemek yediriyor, bu doğru. Ama ebrarın kimlere yemek yedirdiğine dikkat etmek lazım. Miskinlere yemek yediriyorlar. Yani yoksul insanlar. Yemek yedirmek güzel bir meziyet, bu doğru. Ancak şimdilerde biz bunu sadece emsallerimizin birbirlerine yedirdikleri yemekler olarak sınırlamış durumdayız. Cenab-ı Hak ayette akranları birbirlerine yemek yediriyorlar, yemek ısmarlıyorlar gibi söylemiyor. Elbette o da kötü bir şey değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın övdükleri bunun çok daha ötesinde bir şey. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ Yemeği yedirirler. عَلَى حُبِّهِ Cenab-ı Hakk'ın sevgisi üzere. مِسْكِينًا مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَأَسِيرًا Arada yetimler de var. Yetimlere yemek yedirmek. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği bir davranış. Yetimhane kurmak, oradaki çocukları doyurmak yahut var olan bir yetimhaneye varıp onların gıda ihtiyacını sağlamak. Kişinin kendisine yapacağı ileride ebrardan olabilmek adına ne büyük bir yatırımdır. Herkes ne olmak istediğine karar verdiği bir hayatı yaşıyor. Öteki hayatımıza geçtiğimizde buradaki kararlarımız üzerimizde sonuçlanacak. Her kim ne olmak istemişse sonsuz geleceğinde o olacak. Burada adeta sonsuza imza atıyor gibiyiz. Ben ebrardan olmak istiyorum diyenleri Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde tanımladı. Yufuna bin nezri. Nezre vefa ederler. Allah adına bir şeyin sözünü verdilerse onu yerine getirirler. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Ve onlar korku doludurlar. Öyle bir günün endişesini yüreklerinde taşırlar ki كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Şerri yaygın her tarafı kaplamış. Sıkıntısı o gün öyle sadece bazı kimseleri saran bir şey değil. Herkese uzanan bir sıkıntı, dehşetli bir gün. O dehşetli günün korkusuyla verdikleri sözde duran kimseler bunlar. Ve işte bu ebrar yemeği yediren kimseler, miskine, yetime ve esire. Bunları doyurduktan sonra onlara diyorlarmış ki innemâ nutaimukum livecihillahi. Biz sizi ancak Allah için doyuruyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın vecihi için, Allah'ın yüzü, yani Allah'ın rızası, yahut gerçek manada vecihi cemali, nitekim kullar görecekler Cenab-ı Hakk'ı. Ahirette, hem Resulullah bunu haber verdi, اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ Siz Rabbinizi göreceksiniz. Şu dolunayı nasıl görüyorsanız, birbirinizle İtişmeden, kakışmadan herkes rahat bir şekilde Rabbini görecek. Tabii iyiler bunlar. Kötülerin Cenab-ı Hakk'ın vecihini, cemalini görmesi söz konusu bile değil. İyiler Cenab-ı Hakk'a baka dururlar. Vucuhun yevme izin nadira. O gün o yüzler var ya, apaydınlık, musmutlu. İlâ rabbihâ nadira. Neden böyle? Çünkü Cenab-ı Hakk'a bakıp duruyor. İlâ rabbihâ nâzira. Böylelerinin Cenab-ı Hakk'a bakabileceklerini, nazar edebileceklerini, yani onu görebileceklerini bizatihi Allah'ın kendisi haber verdi. Ve belli ki bu cennet nimetleri içerisinde en üst düzey Allah'a nazar etmek, Cenab-ı Hakk'ı görmek. onun veçhini, cemalini seyretmek. İşte biz sizi bunun için doyuruyoruz. Rabbimize baktığımızda onun cemalini görelim, rızasını, sevgisini görelim diye. Bizi öyle başkalarıyla karıştırmayın. Sizi ün olsun diye doyuran, iyiliksever bilinsin diye doyuran yahut sizden buna mukabil bir destek uman, karşılık hesaplayan, fotoğraf çektirip reklamını yapacak olan, hayır hayır öyle kimselerden değiliz. La nuridu minkum cezaen, sizden hiçbir karşılık istemiyoruz. Hangi türü ve çeşidiyle olursa olsun sizden herhangi bir karşılık istemiyoruz. Ve la şukura, sizden herhangi bir teşekkür dahi beklemiyoruz. Biz başka bir alemin heyecanını yaşıyoruz. İnna nakhafu min rabbina, biz Rabbimizden korkuyoruz. Şu iyilere bakar mısınız? Cenab-ı Hakk'ın anlata anlata iyiliklerini bitiremediği bu güzelim insanlar meğer dünyada korku doluymuşlar. Öyle kendilerini güvende sayan Firdevs-i Âlâ'yı şimdiden garantilemiş, yanında da başkalarını götürebilecek potansiyelde görüyor. Hayır hayır, Allah'ın bahsettiği ebrar dünyada korku dolu, kendi geleceklerinden endişeli olan kimseler. Cenab-ı Hak bunları cennetin içerisinde anlatırken canlarının istediği her çeşit meyvelere, kuş etlerine ve bunların lezzetlerine kavuşmuşken bir yandan yetenazavune fîhâ kâsen, kadeh tokuşturup eğlenceye dalmışken etraflarında gezip dolaşan hizmetçileri ve yatûfu aleyhim gilmânun lehum keennehum lu'lu'un meknûn, her biri saklı inciler gibi onlara hizmet etmek için etraflarında dört dönen o tabloyu verdi Cenab-ı Hak. Sonra dedi ki ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesaelun, birbirleriyle dönüp şöyle konuştular, sorular sordular. Hani sizin dünyadayken durumunuz nasıldı? Onlar da onlara siz dünyadayken nasıldınız? Hiç buralara geleceğiniz aklınıza gelir miydi? Bu ve benzeri sorular belli ki sormuşlar. Birbirlerine şu cevabı vermişler. Kalu, demişler ki inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Biz vaktiyle dünyada kendi halkımız, ailemiz içerisindeyken işin doğrusu korku dolu kimselerdik. Hatta ürperti doluyduk. Ya akıbetimiz kötü olursa diye, ya Rabbimizin gazabına uğrarsak diye endişe edip dururduk. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda iyilerin, yani Cenab-ı Hakk'ın güzel karşılayacağı ve güzel sonuçlara, ebedi sonuçlara kavuşturacağı kimselerin dünyadaki durumu, Cenab-ı Hakk'a karşı sevginin, saygının ve korkunun egemen olduğu bir hayat ortamı olarak gözüküyor. Başta Allah'ın Resulü de böyleydi. Sürekli istiğfar eder, Cenab-ı Hakk'ın azabından endişe eder. Gökte 3-5 bulutçuk kümelense yüzü düşer, paniklerdi. Hazreti Ayşe annemiz anlattı, dedi ki sordum bir gün ona, اِنَّ النَّاسَ اِذَارَ اَوُ الْغُيَّمَ فِي السَّمَاءِ فَرِحُوا بِهَا. İnsanlar normalde gökte bulut gördükleri zaman, bulutçuk gördükleri zaman bundan ötürü mutlu olurlar. مَا لِي اَرَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِكَ. Neden senin yüzünde bu hoşnutsuzluğu görüyorum ya Resulallah? Çünkü gökte bulutlar belirdi mi Resulullah? اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ دَخَلَ وَخَرَجَ. Dışarı çıkar, içeri girer. Bir böyle gelir, bir geri doğru yürür, gider gelir. Tedirgin olur. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'ye sordu. Neden bu şekilde rahatsız oluyorsun? Hazreti Peygamber cevap verdi. Dedi ki ya İşetu ve ma yu'emminni ennehel azab. Ey Ayşe, nereden biliyorum? nasıl emin olabilirim? Ya gelen azap ise? Yani o gelen bulut, o gelen karaltı yağmur değil de azap taşıyorsa bundan nasıl emin olabilirim? O yüzden tedirgin oluyorum haklı olarak. Sen görmedin mi şu ayeti kerimeyi? فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ Ne vakit ki onlar gördüler bir bulutu, böyle yağmur bulutu gibi yüklü, karaltı şeklinde. قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا Sevindiler, dediler ki bu karaltı, bu yüklü yüklü bulutlar bize yağmur taşıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak dedi ki بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ ف۪يهَا عَذَابٌ اَل۪يمٌ Hayır, o acele ettirip durduğunuz, içinde rüzgarın bulunduğu elim bir azabı size doğru taşıyor. Resulullah bu ayeti okudu Hazreti Ayşe'ye. Nasıl emin olabilirim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın ayette bahsettiği müminlerin özelliğidir diye bize takdim ettiği hususun aslında doruğunu yaşıyordu. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Allah müminleri Cenab-ı Hakk'ın azabına karşı korku hali içerisinde olan tedirgin, hatta ürperti, müşfik, ürperti halinde olurlar diye haber verdi. Kulun tevazusu buralarda gerçekleşir. Olması gereken de budur. Ta ki huzuruna çıksın, Cenab-ı Hakk'ın kendisini mağfiret ettiğini kendisinden duysun ve artık ilahi emana kavuşsun. La havfun aleykumul yevme ve la entum tehzenun. Bugün artık korku yok, bugün artık üzüntü de yok diye o güvenceye kavuşuncaya değin, müminlerin en iyilerinin durumu böyledir. Kendilerini garantide görmezler, akıbetlerini, cennetlerini şimdiden garantilemiş gibi davranmazlar. Böyle bir durum başlı başına bir istikbara dönüşür. Güven hali küfre daha yakındır. Kulun Cenab-ı Hakk'a baş kaldırısı gibi, onun hükmünü açıklamadan kendisi kendi hakkındaki hükmünü vermesi gibidir. İçinde tezkiye barındırır. Allah bundan biz müminleri men etti. Dolayısıyla şaşırmamalıyız bu ayeti kerimenin içerisinde ebrarı cennet eğlencelerinin tam ortasındayken, biz dünyadayken çok korkardık, ürperirdik demelerini ve Cenab-ı Hakk'ın onların ağzından alıp bunu bize aktarmasını, bize mesaj vermek istiyor. Siz de onlardan olmak istiyorsanız önce mağfireti esas alın. Önce günahlarınızı öne çıkarın. Bunlardan ötürü bağışlanmayı esas alın. Sırat köprüsü cehennemin üzerine kuruludur. Günahlarımız dolayısıyla cehennemden geçiş sıkıntılı bir süreçtir. Mağfiret olmadan, bağışlanmadan, cehennem tehlikesini atlatmadan cennete varılamaz. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ Kim ki ateşten peyderpey adım adım kurtarılmış, yavaş da olsa وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ ve sonunda cennete dahil olmuşsa فَقَدْ فَاسْ İşte o kurtulmuştur. İşte o kazanca ermiştir. Dikkat edilirse cehennem cennetin öncesindedir. Çokları o cehennemi geçemez ve ebedi olarak oraya düşerler. O yüzden müminlerin dünyada en büyük kaygısı ve tedirginliği işledikleri günahların sonuçlarıyla yüzleşmek, nasıl hesap vereceklerini düşünmek, tövbe edip istiğfar edip durmak. Ebrar bunların arasından çıkıyor. O yüzden Cenab-ı Hak onların dilinden aldı. İnna nakhafu min rabbina. Biz Rabbimizden korkuyoruzu bize duyurdu. Nasıl bir günden korkuyorlarmış? İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. o belalı, o çetin günün endişesiyle biz Rabbimizden korkup duruyoruz. Sizden herhangi bir teşekkür beklemiyoruz, herhangi bir karşılık istemiyoruz. Biz sizleri yedirip içirirken belki Rahman bu iyi davranışlarımızı görür de, illaki görür, görüp de bize rahmetiyle muamele etmesini umuyoruz. Tövbelerimizi kabul etmesini umuyoruz. Siz yiyin yemeklerinizi. Bizim işimiz, alışverişimiz Cenab-ı Hak ile. Sizden bir bedel beklemiyoruz. Onların yaşadıkları bu tabloyu Cenab-ı Hak önümüze koydu. Buyurun ibret alın diye. Ve bize haber verdi. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Dünyada korkusunu yaşayan böyle kimselerin ahirette o belalı çetin günün şerrinden muhafaza edildiklerini, korunduklarını haber verdi. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Allah da işte onları, yani başkalarını değil, Allah da işte onları o günün şerrinden korudu. وَلَقَّاهُمْ نَضَّرَةً وَسُرُورًا Ve onların yüzüne bir aydınlık verdi. Ve onların yüzüne bir sevinç verdi. Kendilerini iyi hissettiler. Mutlu hissettiler. Belli ki bu ayetteki وَلَقَّاهُمْ نَضَّرَةً Onlara o aydınlık verdi ifadesiyle Allah'a bakıp yüzleri aydınlanan kimselere telmih var sanki. Vucuhun yevme idin nadira. O gün yüzler apaydınlık, mutlu, ila rabbiha nadira. Çünkü Rabbine bakıp duruyor. Onların Rabbimizin yüzünü umut ediyoruz. Onun cemalini seyretmeyi umuyoruz. İçimizde büyük bir korkuyu taşıyoruz diye ifade ettikleri ruh halinin karşılık bulduğunu, korktuklarından emin ve umduklarına nail olduklarını haber vermiş oldu Hak Teala. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا Ve Allah onlara apaydınlık yüzler ve mutluluk dolu çehreler nasip etti. Dileriz Hak Teala bizleri de ebrar ile birlikte vefat ettirip onlara ilhak eylesin. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ Ayetinde olduğu gibi. Ya Rabbi bizi onlarla vefat ettir, onlara kavuştur. Okuduğumuz bu ayeti kerimeler İnsan suresinin 8 ila 11. ayeti kerimelerin arası. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Ebu Said'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zahın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil." cevap

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş. Kardeşi

imarcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi, kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip, koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış.

0: kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi

Kendisi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
0: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken, iki kişinin fısıldaşarak konuşmasına uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken, diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayırlı olur buyurmuşlardır. Yine bir hadis-i şerifinde güzeller güzeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın, peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık yani özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.

Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

0: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cimrilik. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine, parasından istifade etmediği cihetle, altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla, sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra, Farsça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahillik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih etmek, isar ve iyilere hizmetle müşerref olmak diye yapılan tarifini hatırlatır. Bu demektir ki sehavet, fedakarlık, diğergamlık ve insana hizmet düşüncesi İslam ahlakının temelini oluşturur. Gerçekten de bahil olan zelil yaşar ve cimri varislerinin bekçisidir. El-bahilu hazinu veraseti gibi sözler ortak aklın ve tarihi tecrübenin söylettiği birer vecizedir. Cimrilik tefritse israf, ifrattır. Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime, iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem şüphesiz evlat, cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak, çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti, maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini haber verir. ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'den öğrendikleri cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır sualini sorarak cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığını birbirlerine hatırlamaları dikkat çekicidir. Bu itibarla gelişi güzel veya gereksiz harcamaları sebebiyle çaresiz yakınlarına ilgi göstermeyen ve muhtaçlara yardım etmeyen insanlar kendilerini gözden geçirerek sağlıklı günlere kavuşmak zorundadırlar. Çünkü cimrilik hastalığı Müslümanın izzet, itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri Allah'ım malını infak edene yenisini halef ver diye dua eder. Diğeri ise Allah'ım cimri davrananın malını yok et diye beddua eder. Hadisi iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın ilahi yasanın zenginin rızık ve kazanç

kazancının artmasını fakire yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin Er-Razi diyor ki, Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince satın aldığım malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Şeyin sözleri bunlar.
4: Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
5: Muhammed'in uydurması işte.
3: O bir şair. Kain. Bir şeyin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
6: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
2: Demek bu sözler ha. Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
2: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. "Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti." diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer, Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer, Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yaralan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum," dedi. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar," buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. "Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle bazen böyle. Bir müddet ibadetle bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı. Fadale bin Ubeyd'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar, peygamberimizi işaret ettiler. Dımam, ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım, ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin." dedi. Peygamberimiz, "Aklına geleni sor." diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl

diye sordu. Hazreti Peygamber, evet doğrudur diye cevap verdi. Dımam, ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi, dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma, ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

İslam Ümmeti 1. Bölüm. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz, bu rahmetin neticesinde ashabına daima nazik davranır, onlara şefkatle yaklaşırdı. Onlara hem bu hayata dair bilmeleri gerekeni öğretir, hem de ahiret hayatını tasvir eder ve kendilerini ona hazırlardı. Allah Resulü yine bir gün ashabıyla birlikteydi. Onlara insanların mahşer günündeki hallerini anlatmaktaydı. Bana bütün ümmetlerin mahşerdeki halleri gösterildi. Peygamberlerden biri beraberinde bir kişiyle, diğeri iki kişiyle, bir başkası da beraberlerinde bir toplulukla geçmeye başladı. Bir peygamber de yanında hiç kimse olmadan yapayalnız geçiverdi. Sonra uzakta büyük bir karaltı gördüm. Onların benim ümmetim olmasını umdum. Onlar Musa aleyhisselam ve ümmetidir. Asıl sen şu ufka bak denildi. Orada ufku kaplamış büyük bir karaltı gördüm. Sonra bir de şu tarafa bak denildi. O tarafa başımı çevirdiğimde ufku kaplamış çok büyük bir karaltı daha gördüm. Bana işte bunlar senin ümmetindir. Bunlarla birlikte 70 bin kişi daha hesapsız cennete girecektir denildi. Resullerini sürekli sükunetle dinleyen ashab konuşmanın devamını beklemekteydi. Fakat Resulullah'ın bir ara oradan ayrılması gerekti. Herkes merak içindeydi. Müjdeli haberin heyecanıyla hesapsız cennete gireceklerin kim olduğunu hiçbiri sormamıştı. Resulullah'ın kendisi de bir açıklama yapmamıştı. Bunun üzerine sahabiler kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bir kısmı, "Bizler şirk içinde doğduk ama Allah'a ve Resulüne iman ettik. Bu sebeple cennete gireriz. Lakin Allah Resulü'nün işaret ettiği kimseler bizim oğullarımızdır," dediler. Bazıları ise, "Bunlar fıtrat üzere İslam toplumu içinde doğan oğullarımızdır," diyorlardı. Devamında birçok görüş daha ortaya atıldı. Ashabının bu şekilde konuştuğunu duyan Peygamberimiz yanlarına gelerek şöyle buyurdu. "Hesaba çekilmeksizin cennete girecek olan bu kimseler, uğursuzluğa inanmayan, büyü yapmayan, vücutlarını dağlamayan ve yalnızca Rablerine tevekkül eden kimselerdir." Bunun üzerine ashab-ı kiramdan Ebu Mihsan künyeli Ukkaşe, üstünde bulunan kaplan postu gibi siyah beyaz çizgili elbiseyi kaldırarak Resulullah'a doğru yaklaştı. Belki de hicret edenlerden olup Uhud ve Hendek gibi savaşlarda hak yolunda savaşmasının verdiği ümitle ondan şu samimi ricada bulundu. "Ey Allah'ın Resulü, benim de o kimselerden olmam için dua ediver." Resulullah, "Sen onlardansın," buyurdu. Bu sefer Ensardan olan başka biri kalktı ve Ukkaşe'nin söylediklerini söyledi. Hazreti Peygamber ona, "Ukkaşe seni geçti," buyurdu. Bir zamanlar sayıları çok azdı. Sonra suya atılan taşın oluşturduğu halkalar misali dalga dalga çoğalan büyük bir yüce topluluk haline geleceklerdi. Onlar ahirette hem nicelik hem de nitelik açısından Allah ve Resulünün övgüsüne mazhar olacaklardı. Nasıl olmasınlar ki, Allah'ın davetini ihya edecek, unutulan, değiştirilen dinin üzerindeki pası temizleyerek aslına döndürecek olan onlardı. Onların üstünlüğü soya, kabileye, zenginlik veya iktidara değil, Allah ve Resulüne olan sadakatlerine bağlıydı. Zira diğer ümmetlerin taşıyamadıkları yükü onlar üstlenmişler.

ümmetinin bu farkını Allah Resulü bir kıyasıyla ne kadar da güzel resmediyordu. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra "Senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz." derler. Adam onlara "Böyle yapmayın. İşinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın." der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup "Şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim." der. Bu ikinci grupta çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da "İşin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, işi bırakıyoruz." derler. Adam onlara "İşinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı." dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu, onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer. Peygamberimizin bir başka benzetmesi ise şöyleydi. Geçmiş toplumlara nazaran sizin bu dünyadaki yaşama süreniz, ikindi namazıyla güneş batması arasındaki zaman kadardır. Sizinle Yahudi ve Hristiyanların durumu, işçi çalıştıran şu kimsenin haline benzer. Bu işveren, bir kirat ücret karşılığında günün yarısına kadar kim bana çalışır der. Yahudiler birer kirat karşılığında çalışırlar. Sonra günün yarısından ikindi namazına kadar bir kirat ücret karşılığında kim bana çalışır der. Bu defada Hristiyanlar birer kirat ücret karşılığında çalışırlar. Sonra sizler ikindi namazından sonra gün batımına kadar ikişer kirat karşılığında çalışırsınız. Bunun üzerine Yahudi ve Hristiyanlar kızarlar ve "Bizim işimiz daha çok ama ücretimiz daha az." derler. İşveren de "Ben sizin hakkınızdan herhangi bir şey kestim mi?" der. Onlar "Hayır." derler. Bunun üzerine o "O halde bu benim ikramımdır. Onu dilediğime veririm." buyurur. Yüce Allah önceki ümmetlere birçok peygamber göndermişti. Ancak Yahudiler peygamberlerine muhalefet ederek onu yalanlamışlar, Hristiyanlar da aynı şekilde Hazreti İsa aleyhisselama sadık kalmayarak onun getirdiği dini tahrif etmişler, peygamberlerini ilahlaştırmışlardı. Semavi birer din olan Yahudilik ve Hristiyanlıktan sonra Risale sancağı bu defa İslam peygamberine ve onun ümmetine devredilmişti. Tevhide inanma ve bu uğurda yaşama görevi Muhammed ümmetine verilmiş, peygamberlerinin tebliğ ettiği dine inanıp iman eden İslam ümmeti, diğer ümmetlerin aksine dinin aslını korumuş ve böylece Allah'ın lütfuna ve keremine mazhar olmuştu. Aslında farklı zamanlarda, farklı milletlere gönderilmiş olsalar da bütün ilahi dinlerin kaynağı birdi. Her biri aynı vahiyden beslenmekte, aynı ilahi bildiriye muhatap olmakta, inanç esasları Hazreti İbrahim'e dayanmaktaydı. Üç dinin mensupları da Hazreti İbrahim'i sahiplenmekteydi. Oysa İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. O müşriklerden de değildi. İlahi kelamın açık ifadesiyle, "Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur." Kur'an-ı Kerim, emanete ehil olarak görülüp seçilen bu ümmetin iyilikleri yapıp kötülüklerden nehyettiğini, hayra davet ettiğini, hak ve adaleti yerine getirerek örnek bir ümmet olduğunu bildiriyordu. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz şeklindeki ilahi buyrukla örnek ve önder bir nesil olduklarını haber veriyordu. Bu ümmet, Yüce Allah tarafından vasat bir ümmet olarak takdim ediliyordu. Yani ifrat ve tefritten uzak, inancında, ahlakında, her davranışında orta yolu tutan, doğruluk, denge, sağduyu ve adalet timsali bir ümmet idi. Aşırılıktan uzak duruşları, uyumlu ve mutedil tavırlarıyla diğer toplumlar için şahit.

0: Şahit yani örnek olma vasfını kazanmışlardı. Her ümmetten bir şahit getirileceği, Hazreti Peygamber'in ise onların hepsine şahitlik yapacağı günde Muhammed ümmeti iyiler için bir örnek ve delil olacaktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var.

sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

0: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli, özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde, sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun, "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. Nitekim, "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır" hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten, bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy, insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.
2: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman

yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk İlk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir." derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptı.

yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Adem oğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Adem oğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı? Diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi, aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi. "Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Husayn, "Ey Zeyd, peygamberin ehli beyti kimdir? Eşleri de ehli beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de ehli beyttendir. Ancak asıl ehli beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Husayn, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem

aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.
1: Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince o şöyle buyurmuştu. Bu onun için bir sadaka, bizim içinse bir hediyedir.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandı. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlamlı.

0: kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab, tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken, birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Şahin sözleri bunlar.
4: Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
5: Muhammed'in uydurmasıymış.
3: O bir şair.
4: Kain.
3: Bir şahin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
6: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ

0: Senden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
0: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Dört şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedia başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. Hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan Peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak, iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak

0: Hak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin süreklilik arz edip kökleşmesi iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır. Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun yitirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, Sirac-ı Munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma el-mukabbi hâzer racûl diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'dir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. Çağrısına derhal icabet ederek O'na iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de O'na o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der ve artık orası O'nun için cennet bahçesi ve aydınlık olur. Şayet gelen adam kafir veya münafık bir karakterse aynı sual karşısında kemküm eder, artık orası O'nun için cehennem çukuru ve karanlık olur. Asr-ı Saadet Medine'sinde 40-50 veya 100 kadar münafık varlığından söz edilir. Özellikle vasıfları belli ve kişilikleri tanındıktan sonra aslında onların gizli kalmaları da mümkün değildir. Nitekim sen onları konuşma tarzından mutlaka tanırsın ayeti bu durumu açıklar. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden tasalanan ve korkan münafıkların Resulullah'ın söylemediği bir sözü bile bile ona isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın, ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

yağmur. Seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi.

sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun," dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum," dedim. Fatıma, "Şimdi olur," dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da, "Ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi, hiç hayırlı gün gördün mü?" diye sorulur. "Vallahi görmedim ya Rabbi," diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da, "Ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi, hiç şiddete maruz kaldın mı?" diye sorulur. "Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım," der.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül topluluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli, özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun "hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesi

0: hareketlerini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. Nitekim sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten, bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571, Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümektedir. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler yeri göğü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun, burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emrinizi yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: şuna bak. Kabe'ymiş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Sabah Melikesi'nin sarayından getirttim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin. Derdim onların kanını dökmek değil, mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirine acımam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyorum.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhabet dilenmeye mi geldi?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarın buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşünürüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerinin derdindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
2: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Baba, ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi.
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebrehe yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
2: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
2: O da ne? Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın.
3: Dağılın.
4: Kaçın. Kaçın. Dağılın. Dağılın.
2: Bir arada bağlayın.
4: Bu tarafa gelin. Dağılın. Dağılın.
5: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: Fil vakasının üstünden birkaç ay geçti. Mekke halkının hareme olan hürmeti perçinlendi. Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
2: Hoş geldin Abdülmuttalib.
4: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
4: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
4: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu senede biz mi yapsak diyorum çünkü...
4: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
5: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez. Bu şerefi ben üstlenirim.
6: Evet, doğru söylüyor. Haşim haklı. Bu görev bize düşer.
1: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
6: Evet, yapalım.
2: Evet, haklısın Abdülmuttalib. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
1: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
4: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
0: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
7: Müjde, müjde Abdülmuttalib. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
4: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
7: Evet. Amine'nin bir oğlu oldu.
8: Tebrik ederim Abdülmuttalib.
7: Demek torunun oldu ha.
9: Gözün aydın.
7: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
4: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
2: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
10: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
2: Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
10: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalip apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalip'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
2: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalip'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümmü Eymen.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, safa bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel, maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak, öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla senin ettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
4: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
5: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
6: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları, bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
1: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
1: Hamdolsun. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
7: Abbas, gel yavrum.
8: Geldim anne.
7: Bak. Bu senin kardeşin.
8: Aa, bu bebek mi? ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
7: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
8: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. İbni Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ellerim boşlukta. Senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira Dağı'nda. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Dört şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedia başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip,

0: korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. Hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan Peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin, süreklilik arz edip kökleşmesi, iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık, gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır. Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun yitirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, Sirac-ı Munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma ilmuka bi hazer recul diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'dir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. Çağrısına derhal icabet ederek O'na iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de O'na o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der ve artık orası O'nun için cennet bahçesi ve aydınlık olur. Şayet gelen adam kafir veya münafık bir karakterse aynı sual karşısında kemküm eder, artık orası O'nun için cehennem çukuru ve karanlık olur. Asr-ı Saadet Medine'sinde 40-50 veya 100 kadar münafık varlığından söz edilir. Özellikle vasıfları belli ve kişilikleri tanındıktan sonra aslında onların gizli kalmaları da mümkün değildir. Nitekim sen onları konuşma tarzından mutlaka tanırsın ayeti bu durumu açıklar. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden tasalanan ve korkan münafıkların Resulullah'ın söylemediği bir sözü bile bile ona isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
3: "Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?"
2: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken

0: birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
1: Yalan, yalan.
2: Bir şairin sözleri bunlar.
1: Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
3: Muhammed'in uydurması.
2: O bir şair.
1: Kain.
2: Bir şairin sözleri bunlar.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
0: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
5: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ
4: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
0: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve ''Ne istiyorsun ya Ömer?'' dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
4: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
0: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer, Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer, Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canım

0: Allah'tan daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Adalet Timsali Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Peygamber'den 13 yıl sonra miladi 584 yılında doğdu. Kureyş kabilesinin Adi oğulları sülalesine mensuptur. 27 yaşındayken İslam'a dahil oldu. Onun İslam'a girişinin ilginç bir hikayesi vardır. Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla yanına giderken, kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said bin Zeyd'in Müslüman olduklarını haber alınca, onların evine yönelmiş, evde Kur'an okunduğunu anlayınca kendilerine saldırmıştı. Daha sonra da yaptıklarından pişmanlık duymuş, onlardan okuduklarını kendisine de duyurmalarını istemiştir. Bu esnada ayetlerden son derece müteessir olan Hazreti Ömer, derhal Hazreti Peygamber'in huzuruna giderek Müslüman olduğunu ilan etmiştir. Hazreti Ömer'in İslam'a girişi diğer mazlum Müslümanlara büyük güç ve cesaret verdi. Öyle ki bu andan itibaren Müslümanlar Kabe'de açıktan ibadet etmeye başladılar. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'den önce Mekke müşriklerine meydan okuyarak alenen Medine'ye hicret etti. Hicretten sonra Allah Resulü onu Ensar'dan Uveyn bin Saide ile kardeş ilan etti. Hazreti Ömer, hicretten sonra Hazreti Peygamber'in bütün siyasi ve askeri faaliyetlerinde yer aldı. O gerek Bedir, gerekse Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in en yakınında savaştı.

Özellikle Uhud'daki çatışmalarda Allah Resulü'nü zor şartlarda koruyanlar arasında yer aldı. Bu savaşın sonunda da Mekkelilerin galibiyetini ilan eden Ebu Süfyan'a Medineliler adına cevap verdi. Hudeybiye müsalahası öncesinde Allah Resulü onu Müslümanların elçisi olarak Mekke'ye göndermek istedi, ancak Hazreti Ömer orada kendisini koruyacak kimsenin olmaması sebebiyle can güvenliğinden endişe ettiğini bildirince yine Ebu Süfyan'ın yakın akrabası olan Hazreti Osman görevlendirildi. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da Müslümanların siyasi, askeri ve idari faaliyetlerinde etkin rol almıştır. İlk halife dönemindeki idari faaliyetlerde de görev alan Hazreti Ömer, devlet başkanı yardımcısı sıfatıyla görev yaptı. Hazreti Ömer, Selefi Hazreti Ebu Bekir zamanında başlatılmış olan fetih hareketlerini daha da ileri noktaya taşıdı. O kadar ki onun halifeliği döneminde Müslümanlar bir taraftan Irak topraklarında Sasani İmparatorluğu, diğer taraftan da Suriye ve Mısır bölgelerinde Bizans İmparatorluğu'yla aynı anda savaşma cesaretini gösterdiler. Bunun sonucunda Sasani İmparatorluğu tarih sahnesinden silindiği gibi Bizans'ın Orta Doğu hakimiyetine son verildi. Daha sonra da Kuzey Afrika sınırına kadar Mısır toprakları Müslümanların yönetimine girdi. İslam tarihinin başlangıç döneminde çok parlak faaliyetlere imza atan Hazreti Ömer, Hicri 23 Zilhicce ayının 27. günü, miladi 4 Kasım 644'te Ebu Lü'lü isimli bir kölenin kendisine karşı namaz esnasında gerçekleştirdiği suikast sonucunda şehit oldu. Hazreti Ömer'in halifeliğinin en önemli özelliği, İslam toplumuna devlet olma kimliğini kazandırmasıdır. Zira Müslüman toplumu devlet haline getiren en önemli kurumlar onun zamanında teşekkül ettirilmiştir. Hazreti Ömer, devletin resmi kayıtlarının tutulduğu, gelir gider hesaplarının muhafaza edildiği, devlet adına hizmet gören asker, sivil, hak sahibi insanların gelirlerinin ve devletin yardıma muhtaç olan vatandaşlarına sunduğu maddi imkanlarının kaydedildiği divan teşkilatını İslam tarihinde ilk teşkil eden devlet adamıdır. Bundan başka adaletin sağlıklı işlemesi için en önemli müessesi olan kaza, adliye teşkilatının kurumsallaşması onun döneminde başlamıştır. Daha önce valiler tarafından yürütülen adalet hizmetleri müstakil kadılar tayin edilerek validen bağımsız bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır. Posta teşkilatının sistemleşmesi Hazreti Ömer zamanına tesadüf eder. Halife bundan başka Müslümanların ekonomik bağımsızlığının simgesi olan para basımını da ilk kez gerçekleştirmiştir. Müslümanlar tarafından fethedilen toprakların gazilere dağıtılmayıp bütün Müslümanların mülkiyetine verilmesi ve toprakların işlenmesini haraç karşılığında eski sahiplerine bırakma uygulaması da Hazreti Ömer'in en önemli icraatlerindendir. Bu sayede fethedilen topraklar daha verimli olarak işletilmiş, ziraati bilmeyen Fatih Arapların toprakla uğraşmak zorunda kalmaları problemi ortadan kaldırılmıştır. Böylece Araplar askerlik faaliyetlerini sürdürmek suretiyle yeni fetihlere devam ederlerken, eski toprak sahipleri de zirai faaliyetlerini güvenlik içinde gerçekleştirmişlerdir. Kendilerine bu şekilde sağlanan imkanın yanı sıra, elde ettikleri hürriyetlerden de istifade eden gayrimüslimler, Müslümanların yönetiminden son derece memnun olmuşlar, bu şartlarda tabii olarak İslamlaşma faaliyeti de büyük ivme kazanmış, sonuçta pek çok insan Müslümanlığı seçmiştir. İslam tarihinde ilk vakıf kurucusu Hazreti Ömer kabul edilir. Zira o, Hazreti Peygamber zamanında Hayber ganimetlerinden şahsına düşen hissesini Müslümanların hizmetine sunmak kaydıyla vakfetmiştir. Hazreti Ömer, bilhassa Yemame Savaşı'nda pek çok hafızın şehit olması üzerine, Kur'an'ın kaybolacağından endişe ederek, Hazreti Ebu Bekir'e yaptığı ısrarlı tavsiyeleriyle Kur'an'ın toplanmasını sağlamıştır. Halife ayrıca hicretin 21. yılında Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini takvim başlangıcı olarak kabul etmiştir. Hazreti Ömer, İslam'a ve Müslümanlara hizmetleriyle gerek Hazreti Peygamber'in gerekse diğer Müslümanların takdirini kazanmıştır. Nitekim Allah Resulü daha Müslüman olmadan önce onun hakkında "Allah'ım dini Ömer'le aziz kıl" şeklinde duada bulunmuştur. Ashabtan Abdullah bin Mes'ud ise onun hakkında

şöyle demiştir. Ömer'in Müslüman olması bir fetih, onun hicreti bir yardım, idareciliği ise bir rahmettir. Biz o Müslüman oluncaya kadar açıktan namaz kılamıyorduk. O Müslüman oldu, müşriklerle mücadele etti, onlar da bizim namaz kılmamıza müdahale edemediler.''

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım?" diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana kapısı en yakın olan komşunla," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ensardan Samal

hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi.

0: Ebu Zer radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimizin saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin

0: yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O, Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz, saçının ve sakalının ağarmasını, "Benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı" şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayeti kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu, Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının 2 rekat sünnetini kılıyordum" cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu" deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o 2 rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
1: Zamanın ötesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Meryem el-Ezdi'den radiyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine 1 aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Endülüs konusunu anlatmaya kaldığımız yerden devam etmek, bugün özellikle Endülüs sanatına dair bilgiler sunmak istiyoruz sizlere, dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, İspanya'da 1512 ile 1492 yılları arasında devam eden ve 780 yıl süren İslam hakimiyetinin ürünü olan sanat eserleri, bugün İslam sanatı için olduğu kadar dünya sanatı için de büyük önem taşımaktadır. Günümüze kadar gelebilen pek az sayıdaki örneğine rağmen Endülüs'ten geriye kalan ve büyük hünerle meydana getirilmiş olan bu eserler, eşsiz nitelikleriyle Endülüs'ün üstün kültür ve düşünce hayatındaki erişilmez yerini yansıtan bir güzelliği ve görkemi sergilemektedir. Endülüs'te Müslümanlar tarafından bütün sanat kollarında yoğun bir faaliyet gösterildiği bilinmektedir. Endülüs İslam sanatının bilinen en önemli temsilcileri az sayıda olmalarına rağmen mimari eserlerdir. Mimari, kendine has bir ustalık ve ince zevkin ürünü olan binalarıyla hem yazı hem plastik sanatlar hem de seramik gibi sanat kolları açısından ana kaynaktır ve seçkin bir yere sahiptir. Bu eserler üstün nitelik ve mükemmellikleriyle yapan sanatçıların ustalığı kadar yaptıranların da zevk, görgü ve sanata karşı yaklaşımlarını da ortaya koymaktadır. Endülüs, bütün İslam alemiyle paylaştığı ortak özelliklerin dışında kendine has bir zevkin de sahibi olmuştur. Bunda İslam aleminin en uzak köşesinde bulunması kadar Avrupa'daki Hristiyan alemiyle sürekli temas halinde olmasının ve yerli halkla iç içe yaşamanın verdiği hoşgörüye dayalı değişik bir ruh hali taşımasının da tesiri.

biri olmuştur. Kültürel ve siyasi bakımdan Hristiyan tebaaya karşı takındıkları hoşgörüyü, dini bakımdan da büyük ölçüde sürdürmeye çalışan Endülüslü hükümdarların yaptırdıkları binalar ve küçük sanat eserleri, İslam ülkelerinde olduğu kadar Hristiyan ülkelerinde de büyük övgülere mazhar olmuştur. Endülüs'te aradan geçen zamana rağmen İslam eserlerinin şöhreti hala devam etmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Endülüs İslam sanatının veya İspanya'daki Müslüman kimliğinin en büyük ve en önemli eserlerinin meydana getirildiği dönem, özellikle 756-1031 yılları arasıdır. Bu devir mimarisinin İspanya'da bıraktığı en önemli ve en ünlü bina, hiç şüphesiz bütün dünya camileri içinde de müstesna bir yere sahip olan Kurtuba Ulu Camii'dir. Yapımına 1. Abdurrahman zamanında başlanan ve daha sonraki tarihlerde gerçekleştirilen çeşitli eklemelerle genişletilerek bugünkü şeklini alan cami, Endülüs Emevi mimarisi için tam bir örnek teşkil etmekte, bilhassa mimarinin ana hatlarıyla tam bir uyum içinde olan zarif ve göz alıcı süslemeleriyle de bu mimarlık anlayışının en önemli özelliklerini sergilemektedir. İnce sütunçelere sahip çifte pencerelerle dışarı açılan binanın dış tezyinatı vakur ve haysiyetli bir etki bırakacak şekilde en alt boyutta tutulurken iç tezyinatında tam anlamıyla bir ihtişam gösterisine gidilmiştir. Mimari kuruluşun temelini teşkil eden sütunlar ve atnalı kemerlerden oluşan taşıma sistemi mimari işlevi kadar tezyinat aracı olarak da hesaplanmış, sade görünüşlü dış cephelerin arkasında yer alan iç mekanların çarpıcı zenginlikteki dekorasyonuna destek olmuştur. Emevi mimarisi kadar bütün Endülüs mimarisinin de ana hususiyetini teşkil eden bu durumun en güzel örneğine bu camide rastlanmaktadır. 2 hektarlık bir alana yayılan caminin yapımına 786 yılında başlanmış, cami ancak 200 yılda tamamlanabilmiştir. 2000 yıllık Kurtuba şehrinin en görkemli yapısı hiç tartışmasız dünyanın en büyük camilerinden olan 850 adet sütun üzerinde yükselen Kurtuba Ulu Camii'dir. 16. yüzyılda 5. Carlos tarafından İslam mimarisinin gelmiş geçmiş en muhteşem eserlerinden biri olan caminin orta yerine yerleştirilen kiliseyle birçok öğesi tahrip edilerek bozulmuş olsa da görenlerin nefesini kesen caminin mihrabı ilk günkü ihtişamıyla günümüze kadar ulaşabilmiştir. Cami bugün müze olarak kullanılmakta ancak ücret ödenerek ziyaret edilebilmektedir. Endülüs mimarisinin günümüze ulaşabilen sınırlı örnekleri içinde özellikle dikkati çeken bir diğer cami de Tuleytula'daki Bab-ı Merdum Camii'dir. Binli yıllarında yapılmış olduğu sanılan küçük tuğla bina, Kurtuba Ulu Camii'nin devasa boyutlarından ve ihtişamından çok uzaktır. Ancak bu küçük eser yine de Emevi mimarisi hakkında bilgi verebilen önemli özelliklere sahiptir. Değerli dinleyicilerimiz, Endülüs'te inşa edilen sarayların bugün çoğunun izi kalmamıştır. Bunlar hakkında ancak edebi ve tarihi eserlerden bilgi edinebilmek mümkün olabilmektedir. Endülüs saraylarının ihtişamını az da olsa yansıtabilecek başlıca örnek, hem Endülüs Emevilerinin koruyuculuğu altında gelişen sanat üslubunun özelliklerini, hem de saray mimarisini anlamamıza yardım eden Medinetüz Zehra'daki saraydır. Harabe halinde günümüze gelebilen eserin son zamanlarda restorasyonuna başlanmıştır. 936'da 3. Abdurrahman tarafından yaptırılan saray, ismini Sultanın Hanımı Zehra Hanım'dan alır. Sarayın bulunduğu yüksekçe mevki, Kurtuba'nın kuzeybatısındaki Vadil Kebir nehrine bakmaktadır. Kulelerle takviye edilmiş surlarla çevrili olup, erken İslam saray mimarisinin genel özelliklerini göstermektedir. 3 seviyeli bir şemaya göre düzenlenen kompleksin en üstünde halifenin sarayı,
aşağılardaysa hükümet daireleriyle köşkler yer almaktadır. Saray ve ona bağlı olan yerleşim bölgesi 1013 yılında çıkan bir isyanda tahrip edilmiştir. Endülüs dönemi sanat eserlerinden söz ederken Ebu Yakup Yusuf bin Abdülmümin'in emriyle 1171-1176 yılları arasında yapılan ve bazı bölümleri dışında tamamen ortadan kalkmış olan İşbiliye Ulu Camii'nden ve bugün de bütün ihtişamıyla ayakta duran minaresinden mutlaka bahsedilmelidir. Günümüzde La Giralda yani Çan Kulesi adıyla anılan minarenin 14. yüzyılın ortalarında yıkılan üst kısmı 16. yüzyılda Çan Kulesi şeklinde tamamlanmıştır. Orijinal bölümün yüksekliği 74 metre civarındadır. Aslında Sevilla'nın asıl simgesi katedrali bile gölgesinde bırakan eski Ulu Cami'den yadigar kalan hayatınızda görebileceğiniz eşsiz güzellikte olan bu minaredir. Söz konusu minare hala bütün ihtişamıyla ayaktadır. Her ne kadar cami yıkılsa ve minarenin adı değiştirilmiş olsa da buraya ziyaret için gelen herkes bu yapının orijinal adını bilmekte, her gün binlerce insan yürüyerek minarenin yukarısına kadar çıkmaktadır. Ve rahatlıkla ifade edebiliriz ki Sevilla en çok turist çeken yerlerin başında gelmektedir. Alışılmışın dışında merdivensiz olarak inşa edilmiş olan bu minareye isteyenler 300 metrelik hafif meyilli yolu adımlayarak çıkabilmektedir. Öylesine geniş ve makul meyille yapılmış bir iç mekan yoludur ki bu, zamanında en tepe noktaya kadar atların dahi çıkabildiği söylenmektedir. 31 katlı dolambaçlardan meydana gelen bu minare, içiyle ve dışıyla hala öylesine etkilidir ki, bu güzelliği kelimelerle anlatmak yeterli değildir. Bir gün yolunuz bu kente düşerse, burayı ve tabii Kurtuba Ulu Camii'ni görmeden dönmemenizi özellikle hatırlatmak isteriz. Değerli dinleyicilerimiz, Endülüs'te Beni Ahmer devre eserleri arasında en tanınmışı Elhamra Sarayı'dır. Sarayla ona bağlı olan kale ve şehir kompleksi, Beni Ahmer hükümdarlarının baş şehri Granada'ya yukarıdan bakan bir tepe üzerinde bulunmakta ve tepenin eteğinden Darro Nehri akmaktadır. Endülüs'ün kale ve saraylarının tipik örneklerinden biri olan bu eser Elhamra adını, yapımında kullanılan harcın kızıla çalan renginden almıştır. Endülüs medeniyetinin bu önemli şehri Granada, Müslüman İspanya'nın son kalesidir. Çünkü o, diğer mağribi krallıklarından 250 yıl daha fazla ayakta kalmış, Kral 11. Muhammed'in 1492'de Fernando ve Isabel'e teslim olmasıyla İspanya'daki Müslüman hakimiyeti de sona ermiştir. Aslında Elhamra, Granada denilince ilk akla gelen yerdir. Batıyla doğunun aynı potada eridiği Granada şehri, Sierra Nevada sıra dağlarının eteğinde bir inci gibi serilen ve dünyanın 7 harikasından biri sayılan muhteşem bahçeleri ve inanılmaz güzellikteki süslemeleriyle de ünlüdür. Elhamra'da 4 ana kısım bulunmaktadır. Alcazaba, Nasri Sarayları, Partal ve Generalif. Alcazaba, sarayın kale olarak günümüze ulaşmış şehrin panoramik manzarasının da en iyi bir şekilde görülebildiği saat kulesi Torre de la Vela ile yükselen kısımdır. Sarayın geri kalanı kadar ihtişamlı olmasa da Elhamra'nın tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Nasrit Palas denilen Nasri Sarayları ise Elhamra'nın tam kalbinde yer alan en ünlü bölümdür. Buradaki el işlemeleri tek kelimeyle muhteşemdir. Nasri Sarayları'nın en önemli ve belki de en ünlü kısmı adını 12 Aslanlı Şadırvanı'ndan alan Patio de los Leones yani Aslanlar Avlusu'dur. Endülüs mimarisinin ve sanatının zirve yaptığı bu avlu, ince mermer sütunları ve taş işçiliğiyle herkesi etkilemektedir. Nasri krallarının yaz meskeni olan Partal Bahçeleri ve Generalif ise Elhamra'nın diğer iki bölümüdür.
Granada'ya yolunuz düşerse Elhamra'yı gezer.

0: derken Yusuf suresi 21. ayetinde zikredilen Allah'ın mutlak gücüne ve hükümranlığına işaretle bu ayetten ilham alınarak yazıldığı ifade edilen Allah'tan başka galip yoktur anlamındaki Arapça metinlerinin yazılı bulunduğu bölümleri görüp heyecanlanacak, o günleri yad edip duygulanacaksınız. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte 712-1492 yılları arasında 780 yıl süreyle sürdürülmüş olan Endülüs İslam medeniyeti hakkında bilgiler sunmaya gayret ettiğimiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda yeni bir konuyla tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü!" dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder." buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabek kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım!

benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca, yatağına girdiğinde, Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de, eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu. "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle," dedim. Resul-i Ekrem, "Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir?" dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, "İşte budur," buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim," der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır," der ve meleklere, "Bu kulumun kusurlarını silin," buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik," demişlerdir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. "Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım." Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık, Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi, tadı da acıdır." Büreyde'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. "İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen
ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp üç kere, Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
1: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

şehadete susamış bir kahraman, Bera bin Malik. Tarihler hicretin 20. yılını gösteriyordu. İslam ordusu İran'ın fethi kapsamında bölgenin kuvvetli ordusuyla meşhur olan, aynı zamanda en muhkem kalesine sahip bulunan Tüster şehrini muhasara altına almıştı. Kuşatma çok uzun süre devam etmişti. Kale kapılarını sıkı sıkıya kapatan şehir halkı teslim olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Müslümanlar ne yaptılarsa son derece korunaklı olan bu kaleye girmenin bir yolunu bulamıyorlardı. Ayrıca Farslılar, Müslümanlar tarafından daha evvel bilinmeyen farklı savaş teknikleriyle İslam ordusunun taarruzlarını püskürtüyorlardı. Bu yöntemlerden biri de kale surlarının tepesinden Müslüman askerlere uçlarına kızgın demir kancalar takılı zincirler atıp kancaya takılan askerleri yukarıya doğru çekmeleriydi. Böyle olunca kimse kızgın kancanın isabet ettiği askere yardım edemiyordu. Kor gibi kızgın demir kancanın biri Enes bin Malik'e isabet etti. Durumu gören, gözünü budaktan sakınmayan bir delikanlı, acı içinde kıvranan Enes'in yukarı doğru çekilmesine dayanamadı. Bu kahraman sahabi, Enes'in ağabeyiydi. Cesaret abidesi ağabey, var gücüyle kale duvarına tırmandı. Ellerinin yanmasını aldırmadan, kardeşinin sırtına saplanan kızgın demir kancayı çekip çıkardı. Yere düşen Enes de böylece tehlikeli bölgeden uzaklaşabildi. Ancak kardeşinin o halini görüp bir an bile düşünmeden yardıma koşan ağabeyin ellerinde önemli derecede yanıklar oluşmuştu. Hatta elinin bir kısmı erimiş vaziyetteydi. Öyle ki artık kemiği görünecek şekilde yanmış ellerine bakanlar çok endişelendiler. Kahraman sahabi kardeşini kurtarmanın mutluluğunu yaşıyordu. Günlerce ellerinin iyileşmesi beklenen cengaver, sınırlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldı. Uzadıkça uzayan muhasara sebebiyle artık orduda yılgınlıklar baş göstermişti. 1,5-2 yıl kadar süren kuşatma sürecinde dönemin Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'ari, kale içindeki bir İranlıya eman vereceğini vaat ederek kaleye girmeye bir yol buldu. Ancak İranlı şahsın göstereceği gizli geçitten gidecek ve kale kapısını Müslümanlara açacak cesur bir yürek gerekliydi. Akla hiç düşünmeden elleri henüz tamamıyla iyileşmemiş bu kahraman geldi. Edilen teklife hiç düşünmeden evet diyen korkusuz delikanlı, yanına yine cesaretiyle bilinen bir sahabiyi de alıp gizli geçitten girerek kale kapısını açtı. Açılan kapıdan kaleye giren Müslümanlarla İranlılar arasında oldukça hararetli çatışmalar yaşandı. Aylardır dışarıda bekleyen ve psikolojik açıdan yıpranan İslam ordusu mücadele etmede oldukça güçlük çekiyordu. Muharebe sürerken düşman komutanlarından biri askerleriyle Müslümanları bir yere gidemeyecek şekilde sıkıştırınca, Resulullah'ın hakkında saçı başı dağınık olduğu ve eski elbiseler giydiği için kendisine önem verilmeyen öyle kimseler vardır ki şöyle olsun diye yemin edip dua etseler, Allah onların isteklerini geri çevirmez buyurduğu bahse konu kahraman sahabi tekrar sahnedeydi. Sahabilerin bazıları Hazreti Peygamber'den bizzat işittikleri bu sözü kendisine hatırlatıp duası makbul bu cengaverden bir çıkış yolu ikram etmesi için Allah'a dua etmesini istedi. Dua talebini duyduğunda daha 12 yaşındayken tanıştığı ve vefatına kadar da yanından ayrılmadığı Allah Resulü'nü hatırlayıp duygulandı. Kendini toplayıp şu duada bulundu. Allah'ım, sana yemin ederek niyazda bulunuyorum. Ne olur bize zaferi nasip et. Düşmanı bizim ellerimizle kahret. Bana da şehadeti ikram et ve beni özlemini çektiğim elçine kavuştur. İçlerinde kardeşi Enes'in de bulunduğu etrafındaki Müslümanlar, onun bu duasına hep birlikte coşkuyla amin dediler. Enes, ağabeyiyle son kez göz göze geldi. Pek çok kez şartlar oluşmasına rağmen şehadet gerçekleşmemişti. Ama bu sefer şehadet nasip olacak dercesine mütebessim bakışı adeta ağabeyinin son bakışıydı. Duası sonrası tarifsiz bir kuvvet bulan İslam ordusu olanca gücüyle düşmana saldırdı. Bu sırada o da Huzistan merzubanı ve Farslıların her yönden önemli simalarından Ez-Zaire Farisi ile karşı karşıya geldi.
farklı savaşlarda düşmanla yaptığı teke tek vuruşmalarda yaklaşık 100 meşhur savaşçıya galip gelmesiyle de bilinen bu baba yiğit sahabi, yapılan düelloda kıyasıya mücadelenin sonunda düşmanı saf dışı bıraktı. Komutanlarının yiğit sahabi tarafından yere serildiğini gören düşman askerleri kalabalık halinde bir anda bu kahramana saldırdılar. Mukavemet göstermeye fırsat bile bulamayan ve o sıralarda henüz 30'lu yaşlarının başında olan cengaver sahabi şehadet arzusuna kavuştu. Onun şehadetiyle Müslümanlar daha da motive oldular ve son bir hamleyle büyük bir zafer elde edildi.

İmanı uğruna düşmanın arasına korkusuzca dalan bu cesur sahabinin adı Berâ bin Malik'ti. Asıl adı Berâ bin Malik bin Damdam bin Zeyd bin Haram olup Hazreç kabilesinin Necaroğulları sülalesine mensuptur. Berâ bin Malik aynı zamanda Hazreti Peygamber'in daima hizmetinde bulunan ve kendisinden 2 yaş küçük olan Enes bin Malik'in öz ağabeyidir. Annesi Ümmü Süleym, Rümeysa binti Milhan, İslam'la şereflenmiş, babası Malik bin Damdamsa ailesinin İslam'ı kabul etmesine kızıp Şam'a gitmiş, orada ya da yolda müşrik olarak ölmüştür. Berâ ufak yaşlarda Müslüman olmuştur. Annesi Ümmü Süleym, Ensardan Ebu Talha ile evleninceye kadar Berâ annesiyle beraber yaşamıştır. Nikahın ardından henüz 12-13 yaşlarında Suffe'ye yerleşmiş ve buranın has talebeleri arasında yer almıştır. Bedir Savaşı için hazırlık yapılıp yola çıkıldığı sırada Berâ 14 yaşında bir delikanlıydı. Resul-i Ekrem'e gelip savaşa katılabilmek için müsaade istemişti. Ancak Hazreti Peygamber orduya dahil olabilmek için 15 yaş sınırı koymuştu. Yaşı tutmadığından izin çıkmayan Berâ gözyaşlarına boğulmuş, üzülerek geri dönmek zorunda kalmıştı. Aradan geçen bir yılın sonunda Berâ artık 15 yaşındaydı ve Uhud Savaşı hazırlıklarının yapıldığı esnada İslam ordusuna katılabildi. Sevincinden havalara uçuyordu artık. O günden itibaren Allah Resulü ile birlikte tüm savaşlarda bulundu ve ordunun en ön saflarında yer aldı. Hazreti Ebubekir döneminde ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin de içinde yer aldığı ve Halid bin Velid kumandasındaki İslam ordusu, peygamberlik iddiasında bulunan ve dönemin fitne hareketlerinin müsebbibi olan Müseylime-tül Kezzab'la savaşmak üzere Yemame'ye gönderildi. Müseylime-tül Kezzab, kendisine ölümüne bağlı olan 40 bin kişilik kalabalık bir orduyla Müslümanları Yemame'de karşıladı. Halid bin Velid bu muharebede

çevik ve iyi bir savaşçı olması, gözünü budaktan esirgemeyen karakteri ve sıra dışı cesareti sebebiyle Bera'yı öncü kuvvetlerin başına tayin etti. Savaş esnasında İslam ordusunun düşman karşısında dağılmak üzere olduğu anlar da yaşandı. Öyle ki düşman kuvvetleri İslam ordusunun kumandanı olan Halid bin Velid'in çadırına kadar yaklaşabilmişti. Bu durumu gören Halid bin Velid, Bera'dan dağılan orduyu toparlamasını istedi. O da bir ok gibi fırlayarak ön saflara koştu. Düşman karşısında gerileyen İslam ordusuna döndü ve mücadelenin seyrini değiştiren şu motive edici sözleri haykırdı. "Ey Medineliler! Hiçbiriniz Medine'ye dönmeyi düşünmesin. Bugün artık sizin için Medine diye bir şey yoktur. Orada sahip olduğunuz her şeyi yok farz ediniz. Sadece tek olan Allah'ın rızası vardır. Bir de cennet." Sözü biter bitmez de düşmana saldırdı. Bu hitapla irkilip kendine gelen İslam askerleri, Bera'nın halini görünce büyük bir azimle tekrar düşman üzerine yürüdüler. Beklenmedik taarruz karşısında bozguna uğrayan düşman ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Müseylimetül Kezzab daha sonraları Hadikatül Mevt, ölüm bahçesi olarak adlandırılacak olan kalesine sığınıp kapıları da sımsıkı kapattı. Her açıdan tahkim edilmiş, mevzileri oldukça sağlam bu kaleye hiçbir yerden girme imkanı bulunmadığından çözüm adına Bera'nın aklına bir fikir geldi. Arkadaşlarına, "Beni bir kalkanın üzerine koyunuz, mızraklarınızla kaldırıp bahçeye fırlatınız. Ya şehit olurum ya da kapıyı size açarım," dedi. Oldukça tehlike arz eden bu plan, sahabenin hoşuna gitmese de ısrar eden Bera'nın dediği yapıldı. Böylece mızraklar ucunda Bera havaya kaldırılıp bir kalkan içinde içeriye fırlatıldı. Kaleye girdikten sonra da etrafını kuşatan düşman askerleriyle tek başına çetin bir mücadeleye tutuştu. Kale kapısını açmaya odaklanan kahraman sahabi, düşmanla çarpışa çarpışa nice mücadelelerden sonra nihayet kale kapısına ulaşabildi. Kapıyı açarak İslam ordusunun kaleye girmesini sağladı. Ancak bu arada çok sayıda yara aldı. Kardeşi Enes'in ifadesine göre o gün Bera'nın üzerinde 80'den fazla ok ve kılıç yarası bulunuyordu. İyileşmesi bir aydan fazla sürdü ve Halid bin Velid onun tedavisiyle bizzat ilgilendi. Araplardaki yaygın geleneğe göre savaş başlamadan önce her iki ordudan bir ya da birden fazla asker savaş meydanında düelloya tutuşurlardı. Kitlesel mücadele bu çekişme sonrasında başladı. Tarihin kaydettiği en önemli düello kahramanları arasında yerini alan Bera bin Malik, savaştaki mübarezelerde kendi ifadesine göre yüzden fazla müşrikle teke tek karşılaşmış ve onları öldürmüştür. Bahse konu düello kuralları gereği selep denilen ve öldürülen kişinin ya da atının üzerindeki eşyaları sadece onunla savaşan kişiye ganimet olarak kalır, söz konusu ganimete kimse el süremezdi. Öyle ki bu ganimetin değeri böylesi düellolarda oldukça fazlaydı. Örneğin bir mübareze sonunda Bera, düşman askerinden ganimet kapsamında iki altın bileziğini, yine altın ve kıymetli taşlarla işlemeli kemerini, ipek yeleğini, atının da altından yapılmış semerini aldığını, sadece bunların değerinin 30 bin dirheme tekabül ettiğini dile getirmiştir. Hatta düşmanın üzerindeki savaş eşyalarını hesaba katmamıştır bile. Durumdan haberdar olan Hazreti Ömer, bahse konu selebin fazla olduğunu, bunların ganimetin beşte birine katılacak tür içine girdiğini, bu münasebetle de beşte bir pay almasını, gerisini de ona iade etmesini Bera'nın babalığı olan Ebu Talha'ya yazdığı mektupta dile getirmiştir. Bu meseleyi Hazreti Ömer ayrıca şöyle ifade etmiştir: "Biz savaşlarda bu şekilde düşmandan elde edilmiş malları ganimetin beşte biri içinde saymazdık. Ancak Bera'nın kazandığı miktar belli bir yekün tutunca onu ganimetin beşte biri içine dahil ettik. Bu da İslam tarihinde düşmandan bu şekilde alınıp ganimetin beşte birine katılan ilk maldır." Hazreti Ömer, gözünü budaktan sakınmayan Bera'nın olağanüstü cesaretiyle Müslümanların hayatlarını tehlikeye atabileceğini düşündüğünden bazı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede onu hiçbir savaşta kumandan olarak görevlendirmemiştir. Hatta valilerine özel mektup yazarak şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Dikkatli olunuz. Sakın Bera bin Malik'i İslam ordularının başına komutan tayin etmeyiniz. Zira cesareti yüzünden onun muharebede askerleri helak etmesinden korkarım. Görüldüğü üzere Bera, Hazreti Ömer'in bile cesaretine hayranlık duyduğu bir kahramandır. Bir gün Hazreti Ömer bir istişare toplantısında sahabenin ileri gelenlerinin fikirlerini alırken Bera yine arzuladığı şehadet için cihadı ve savaşı gündeme getirmiş ve oradan kaçarcasına ayrılmıştır. Hazreti Ömer bu sözler üzerine arkasından ona bakmış ve yanındakilere şöyle demiştir. Allah'ım, bu nasıl bir cesaret? Bu gencin cesaretine hayran olmamak elde değil. Bera'nın en büyük korkusu ecelin onu savaş meydanında değil de yatağında yakalama ihtimaliydi. Onun bu endişesini yaptığı şu duadan anlayabiliriz. Allah'ım, ne olur ölüm beni yatağımda yakalamasın. Senden dileğim beni yatağımda ölüme teslim etme. Belki de bu sebeple yine korkusuzluğu ve cesaretiyle maruf bir mücadele kahramanı olan Halid bin Velid'in yanından hiç ayrılmazdı. Halid de bunu çok iyi bilir, gereken itinayı gösterirdi. Nitekim Bera'nın Yemame'de aldığı ağır yaraların tedavisiyle bizzat kendisi ilgilenmişti. Onun şehadet hassasiyetini ashab-ı kiram da bilir ve takdir ederdi. Bir gün Enes, ağabeyinin askerlerden oldukça uzak bir yerde tek başına oturduğunu gördü. Yanına yaklaşınca nameli bir şekilde şiir mırıldandığını işitti ve öfkeyle Bera'ya şunları söyledi. Böyle bir ortamda neden şiir ya da şarkı söylersin ki? Bırak bu boş lafları, ille de bir şeyler mırıldanmak istiyorsan Allah'ın kitabından okusan ya diyerek ona çıkıştı. Bu sözler üzerine yaşlı gözlerle başını yerden kaldıran Bera, kardeşini söylediğine pişman eden şu vurucu ifadeleri kullandı. Enes, çok korkuyorum inan. Bir bilsen nasıl korktuğumu, yatağımda ölmekten, şehit olmadan canımı vermekten o kadar korkuyorum ki. Biraz rahatlama hisseden Bera, gözyaşlarını silerek sözlerini şu şekilde tamamladı. Şu zamana kadar sayılamayacak kadar düşmanla karşılaşıp onlarla savaştım. Her defasında galip geldim. Ben inanıyorum ki Rabbim bunca mücadelede beni öldürmeyip yaşattıysa, beni mahrum etmeyecek, büyük bir mükafatla ödüllendirecektir. Bu benim rızkım olan şehadettir. Önünde sonunda o rızık beni muhakkak bulacaktır. Sesi oldukça güzel ve etkili şiir okumaya yeteneği olan Bera'nın aynı zamanda duygusal bir yapısı vardı. Bu kabiliyetini zaman zaman farklı ortamlarda ishar ederdi. Peygamber Efendimiz çıktığı seferlerde onu yanına çağırıp şiir okumasını buyurur ve terennüm ettiği şiirlerini dikkatle dinlerdi. Yine bir defasında Hazreti Peygamber develeri sevk ve idare için onu erkek askerlerin develerinin başına, güzel sesli hizmetçisi Enşece el-Esved'i de hanımların develerinin başına görevlendirmişti. İkisi de develerle ilgilendiklerinden, Nazire kabilinden birbirlerine karşılıklı şiirler okuyorlardı. Bera güzel sesiyle nameli bir şekilde şiirler okumuş, kafilede bulunan hanım sahabiler okunan şiirlerini beğenip onun yanına gelmişlerdi. Resul-i Ekrem Bera'nın manevi açıdan zarar görmemesi için işine bakmasını emredip onu ikaz etmiştir. Resulullah'la tanışması Medine'de ve henüz çocuk yaşlarda olmasından dolayı Bera onunla toplamda 8 yıl kalabildi. O Suffe'de değilse bir muharebe adamı olması itibarıyla mutlaka cihat meydanlarındaydı. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz'den yalnızca bir rivayette bulunmuştur. Bu rivayete göre Bera şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber hutbe irad etmek üzere minbere çıktı. O gün Allah Resulü'nün üzerinde sıra dışı bir hal vardı. Hutbede o kadar yüksek sesle konuşuyordu ki biz daha evvel onu bu şekilde hiç görmemiştik. O gün Resulullah şöyle buyurmuştu. Ey diliyle ikrar edip de kalbine iman girmeyenler, Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. Ne zaman sonra anladık ki, Allah Resulü söylediklerinin uzaktan da duyulmasını istediğinden sesinin tonunu artırarak konuşmuş.
Böylelikle evlerinde bulunan hanım sahibi

Abiler dahi onun söylediklerini kolaylıkla dinleyebilmişler. Resul-i Ekrem'in Bera gibi kimselerin isteklerinin Allah tarafından geri çevrilmeyeceğini söylemesi, Bera'yı zor durumda kalan Müslümanlar için bulundukları güç şartlardan kurtulmak adına bir çıkış yolu aradıklarında müracaat edilen bir isim kılmıştır. Allah'ım bana şehadeti nasip et diye duasını dilinden düşürmeyip, sürekli şehadeti dileyen, bu uğurda imkan kollayan şecaat timsali Bera bin Malik, bu arzusuna 30'lu yaşların hemen başında Küster'de ulaşmıştır.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum," dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin," dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet," cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın," uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi," dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir," buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.

0: elimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Sabah oldu, uyandınız. Gözlerinizi ilk açtığınızda görmek istediğiniz renk hangisi olurdu? Benim tercihim yeşil. Bu konuda yalnız olduğumu da sanmıyorum. Yeşil rengini seven insanlar olarak yeryüzünde büyük bir çoğunluğu oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnsan mutluluğa, neşeye dair bir şey düşlese, onun içinde mutlaka yeşil rengi olurdu bence. Mesela cennet hayaliniz içinde yeşil olmaması imkansız. Bu bir gerçeklik. Cennet tasvirlerinin ifade edildiği surelere bakınca bu açıkça görülebiliyor zaten. Cennete dair bir güzelliğin niteleyici sıfatları belirtilirken onların yeşil renkte oluşu ifade ediliyor. Rahman, Kehf ve İnsan surelerinde bu ifadeleri görmek mümkün. Mesela güneşli bir bahar sabahını düşünün. Akla ilk gelecek olan şey muhtemelen yemyeşil ağaçlar olacaktır. İnsanın yeşil renkte bir eşyası olmalı diye düşünüyorum. Yeşil bir çantası, yeşil bir paltosu, yeşil bir elbisesi, ceketi, yeşil bir kalemi, yeşil bir cüzdanı ya da yeşil renkli herhangi bir aksesuarı. Hiçbiri mi yok? En azından kalbinde umudu yeşertmeli insan. Sahi, umudun rengi nedir sizce? O da yeşil olabilir mi? Neden olmasın? Hem yeşil birçok renkle uyumludur. Yani herhangi bir yeşil eşyanızı beyazla, kahverengiyle, bejle, kum ve toprak renkleriyle çok güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ortaya estetik bir uyum çıkacaktır mutlaka. Yeşil insana huzur verir. İnsanı sakinleştirir. Dikkat ederseniz birçok bekleme salonu yeşildir. Güven ve huzur etkisi oluşturulmak istenen her türlü görsel ileti çalışması içinde mutlaka yeşil unsurlar barındırır. Doğayı onsuz düşünmek imkansızdır. Bir şeyin hayatımızdaki varlığının ne derece yer kapladığını, o şeyin hayatımızdan çekilmesiyle ortaya çıkan boşluk hissinden anlayabiliriz. Yeşilin hayatımdan çıkmış olduğunu düşündüğümde, baharın, yazın, mutlu sabahların ve tüm güzel hayallerimin de yok olacağını düşünüyorum. Her şey kararacak ve kasvetli bir hale gelecekmiş gibi hissediyorum. Varlığı nasıl bir neşeye, sevince ve mutluluğa neden oluyorsa, yokluğu da aynı derecede hüzne ve kedere neden olacak zannediyorum. Bu etkileri düşününce, insanın gözleriyle içip ruhunu boyayabileceği renk nedir diye kendi kendime sorduğumda, cevabım yeşilden başkası olmuyor. İlginç bir bilgi vereyim bu arada, insan gözü dalga boyu olarak en çok yeşile duyarlıymış. Yani görme sistemimiz yeşili daha net, daha parlak olarak algılıyor. Çünkü gözdeki koni hücreleri orta dalga boyunda yer alan yeşil rengini algılarken zorlanmıyorlar. İnsan gözü yeşil rengin farklı tonlarını kolayca ayırt edebiliyor. İnsanın doğaya adaptasyonu sürecinde göz karada en çok karşılaştığı renk yeşil olduğu için bu renk tonlarını detaylandırma konusunda çok daha duyarlı hale gelmiş. Yeşilin uygun tonu kullanıldığında

0: yanındaki her şeye yakıştığını, olduğu her yeri güzelleştirdiğini düşünürüm. Ama yeşil rengin en çok neye yakıştığını düşündüğümü söylemem gerekirse, bu konuda kalbimin de ittifakıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki, benim için ilk sırada Mescid-i Nebevi'nin yeşil kubbesi gelir. Bunun nedeni elbette renkten bağımsızdır. O rengin sembolleşmiş bir hale gelmesiyle ifade ettiği, kıymetli bir cevherin üzerine ince bir örtü gibi süzülerek konduğu manadır. Ama bir rengin aklıma her gelişinde bana peygamberimi hatırlatıyor olması, o rengi benim için daha özel bir hale getirir. Çünkü onun çağrıştırdığı bu mana bir nefes gibi ciğerlerime dolar ve tüm ruhumu sarar. Gözümde mesafeler kaybolur. Ruhum bir bulutun üzerinde hızla o kubbeye doğru yola çıkar. Ruhumun bindiği bulut yeşil kubbenin üzerine geldiğinde dağılır ve benim ruhum zerre zerre olup bir yıldız tozu gibi ufalanmış halde yeşil kubbenin etrafında uçuşmaya başlar. Yere düşen kar tanesinin erimesi gibi yeşil kubbeye değdiği yerde erir ve sonsuzluğa doğru bir yolculuğa çıkar. Kalbimdeki duyguların bu kadar yoğunlaşmasının nedeni artık hayal alemlerinde ruhumu uçurup hasretimi gidermenin ötesine geçmiş olmamdan kaynaklanıyor. Ne zamandır düşlediğim hayalim gerçek oluyor. O kadar mutluyum ki bu mutluluk karşısında yapabileceğim tek şey ağlamakmış gibi geliyor. Secdeye kapanıp sonsuz şükrümü ifade ederek ağlamak. Biliyor musunuz? Ben bugün gidiyorum. Ben bugün ne zamandır semalarında ruhumu uçurduğum, sokaklarında kalbimi gezdirdiğim o kutlu beldeye, o güzel yeşil kubbeye, Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye gidiyorum. Onun için bu kadar mutlu, bu kadar heyecanlıyım. Sanki uzun zamandır nefesimi tutmuşum da havasızlıktan kas katı kesilmiş bedenime birden can gelmiş gibiyim. Önce Medine, sonra da Mekke. Ne diyeceğimi şaşıracak gibi oluyorum. Sanki yazacağım bütün kelimeler kendi kendini bozacak, her bir harf kendi halinde olduğu yerden çıkıp yeşil kubbeye sarılacak, sonra da Mekke'ye uçup Kabe'nin örtülerine yapışacak ve kendi aralarındaki gizli bir lisanla en güzel övgüleri, en güzel duaları yazacak ve göz mesafesine erişmiş olmanın mutluluğu içinde benim bilmediğim ve ömür boyu arayacağım bir sırrı gizli satırların aralarına gizleyeceklermiş gibi hissediyorum. Ben gidiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Birazdan uçağa bineceğim ve birkaç saat sonra orada olacağım. Rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için sürekli kendime bunu söylüyorum. Yine rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için arada bir gözlerimi sıkıca kapatıp açıyorum. Evet, gerçek. Evet, ben rüyada değilim ve birazdan peygamberimi ziyaret edeceğim. Duamın kabul olduğuna tanık oluyorum şu an. Ve bu sevincim karşısında şükretmekten başka bir şey gelmiyor dilimden. Çünkü bundan asırlar evvel benim peygamberim bu konuda şu sözleri söylemiş.
1: Müminin durumu ne hoş. Onun bütün işleri hayırlı ve kazançlıdır. Bu duruma müminden başka hiç kimse de rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduğunda şükrederse bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse bu da onun için hayır olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: "Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi

işarelerde sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifade

özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle

0: medeniyetinin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim mucizesine başlamıştık. İcazül Kur'an, yani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu bahsi. Bu bahiste şunları söylemiştik. Peygamber Efendimiz zamanındaki Araplar, Arap edebiyatında çok ileri gitmiş kimselerdi. Belagatli, hikmetli konuşmada çok ustaydılar. En güzel konuşmalar Arapların köy hayatı olan badiyelerde, yani bedeviler arasında yapılırdı. Bunlar çok güzel konuşurlardı. İnsanı şaşırtacak derecede edebi konuşurlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i edebi bakımdan da bir mucize olarak gönderdi dedik geçen dersimizde. Şimdi devam ediyoruz. Müellifimiz Kadı İyas, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki: ve fihim garizeten ve kuvveten ye'tune minhu alel bedîheti bil aceb ve yudlûne bihi illâ ilâ kulli sebeb fe yahtubûne bedîhen fil megâmât ve şedîdil hatb ve yertecizûne bihi beynet tâni ve tark ve yemdahune ve yaktahun ve yetevesselune ve yetevassalun ve yerfaune ve yadau. Diyor ki müellifimiz, o devirde Araplar o kadar tabii konuşurlardı ki güzel bir sözü fazla düşünmeden söyleyiverirlerdi. Yani adamların tabiatında güzel konuşma kabiliyeti var. Söylemek istediklerini çarpıcı bir üslupla dile getirirlerdi. Onların toplantı yerleri vardı. Oralarda ve önemli günlerde hiç zorlanmadan harika konuşmalar yaparlardı. Yani edebiyata girecek konuşmalar yaparlardı. Harp meydanında, diyor müellifimiz, düşmanla çarpışırken bile sanatlı konuşurlardı. Tabii konuşma onlar için bu kadar normal. Bir taraftan kılıç ellerinde çarpışıyor, bir taraftan da adamı mat edecek sözler söyleyebiliyorlar. Söyledikleri şiirlerle ve parlak konuşmalarıyla istedikleri şahsı överlerdi. İstemedikleri kimseleri de hicvederlerdi, yererlerdi. Şayet şairin birinden bir beklentisi varsa, o adamı sözleriyle etkiler, istedikleri dünyalığı alırlardı. Caize denilen bol miktarda para alabilirlerdi böylece. Arzu ederlerse bir kimseyi büyüleyici sözleriyle adeta göklere çıkarırlardı. Yermek istedikleri adamları yergileriyle yerin dibine batırırlardı. Böyle bir edebiyatta başarıları vardı. Ve devam ediyor müellifimiz Kadı İyaz. فَيَأْتُونَ مِنْ ذَٰلِكَ بِالسِّحْرِ الْحَلَالِ وَيُطَوِّكُونَ مِنْ اَوْصَافِهِمْ اَجْمَلَ مِنْ سُمْتِ الْلَآلِ فَيَخْتَعُونَ الْاَلْبَابِ وَيُزَلِّلُونَ الصَّعَابِ وَيُزْهِبُونَ الْاِحَنِ وَيُهَيِّجُونَ الدِّمَنِ وَيُجَرِّئُونَ الْجَبَانِ وَيَبْسُطُونَ يَدَ الْجَعْدِ الْبَنَانِ وَيُسَيِّرُونَ النَّاقِسَ كَامِلًا وَيَتْرُكُونَ النَّبِيهَ خَامِلًا. Tabii bu arada kendisi de sanatını gösteriyor. Kendisi de bir Arap malum. Arapların bu üstün söz söyleme kabiliyetini anlatırken kendisi de sanatını gösteriyor doğrusu. Ustalığını gösteriyor. Diyor ki Kadı İyaz, Araplar
istedikleri adamı överken onlara adeta sözden kolyeler takarlar. Çok değerli sözden kolyeler takarlar. Bu söz kolyeleri inciden yapılmış olan gerdanlıktan daha değerliydi. Söyledikleri parlak nutuklarla akılları büyülerlerdi diyor. O kadar güzel konuşurlar. Öyle tesirli söz söylerlerdi ki zoru kolaylaştırırlardı. Kalplere yerleşmiş bir kin, bir öfke varsa o güzel konuşmalarıyla onu söküp atarlardı. Korkak adamı yiğit yaparlardı övgüleriyle. Cimriye kesesini açtırırlardı. Öyle methediyor ki adamı. Sen şöyle cömertsin, böyle faziletli adamsın filan. Adam da ister istemez kesenin ağzını açıyor. Yetersiz, kifayetsiz birini mükemmel hale getirirler. Şöhretli birinin isterlerse şöhretini unuttururlar. Yani onu öylesine yererlerdi ki adam unutulur gider. Minhumul bedevi yüzül lafzul cazil vel kavlil fasl vel kelamil fahm vel tab'il cevheri vel menza'il kavi. Arapların bir kısmı diyor müellifimiz bedeviydi, yani göçer. Çölde yaşıyor ve göçer. Bu bedevilerin güçlü dilleri, güçlü ifadeleri, harikulade sözleri vardı. Onların sözün en güzelini dile getiren üstün bir tabiatları vardı diyor. O şeyi unutmayınız lütfen. Yani Kur'an-ı Kerim neden edebi bakımdan bir mucizedir? Çünkü önce Allah Teala adamları böyle yetiştiriyor. Zemini hazırlıyor. Kur'an-ı Kerim'i anlayacak bir toplum meydana getiriyor. Kur'an-ı Kerim onlara nazil olunca göreceğiz şimdi misallerini. Adamlar çarpılıyorlar adeta. Kur'an-ı Kerim'in edebi güzelliği karşısında çarpılıyor. Ve minhumul hadari yüzül belagatil bari'a vel elfazın nasi'a vel kelimatil cami'a ve tab'is sehl ve tasarrufi fil kavlil kelilil külfe el kesiril ravnak el rakikil haşi. Peki çölde yaşayan bedeviler böyleydi de acaba şehirde yaşayan insanlar nasıldı? Şehirde yaşayanlar da son derece etkili ve yerinde söz söylerlerdi. İfadeleri kusursuzdu. Az sözde çok mana anlatırlardı. Anlatmak istedikleri şeyi kolayca anlatırlardı diyor. Yumuşak bir dilleri olduğu için söylemek istedikleri şeyi son derece parlak ve kolay bir şekilde ifade eder. Ve kilel bâbeyni felehumâ fil belâgati el hüccetul bâliga vel kuvvetut dâmiga vel kıdhul fâliç vel mehye'un nâhiç la yeşukkûne ennel kelâme tav'u murâdihim vel belâgate milku kıyâdihim kad havev funûneha ve stembatû uyûneha ve dehalu min kulli babin min evvabiha ve alev sarhan li bulugi esbabiha. Kendisi de hakikaten sanatlı konuşuyor, yazıyor. Diyor ki Kadı Yaz, çölde, badiyede yaşı çok beli, çok mükemmel, çok beli, çok mükemmel, çok beli, çok mükemmel şekilde söylerlerdi. Gevşek söz söylemezlerdi diyor. Son derece tesirli ve kolay anlaşılır sözler söylerdi. Onlar da edip insanlar, edebiyatta ileri gitmiş insanlar. Sözü maksatlarına boyun eğdirirlerdi. Yani yiğit bir binici düşünün. Yani at sahibine göre kişiler derler ya. Söz de bunların elinde İstedikleri gibi kullandıkları bir araç idi diyor ya. Sözü anlatmak istedikleri şeye, maksatlarına boyun eğdirirlerdi diyor. Ne istiyorlarsa onu çok rahat anlatırlardı. Allah Allah. Belagatın dizginlerine hakimdiler diyor.
sözün, belagatın dizginlerine hakimdiler. Sözün inceliklerini bildikleri için en güzel üslubu ortaya koyacaklarından emindirler. Kendilerinden emindiler. Çok güzel konuşacaklarından, maksatlarını en parlak şekilde anlatacaklarından emin idiler. İşte bu özellikleri sebebiyle dili, Arap dilini istedikleri gibi kullandılar. Saltanatlı cümleler kurdular diyor. Saltanatlı cümleler kurdular. Ve söz sanatlarının her birini kullandılar. Ne kadar edebi sanat varsa onların hepsini kullandılar. Şu küçük, bu büyük demeden, bu önemli, bu önemsiz demeden her konuda söz söyledi. Her sahada. Yani söze hükmettiklerini, sözü istedikleri gibi kullandıklarını göstermek için her sanatı kullandılar. Kendilerine güvendikleri için hem şiirde hem nesirde, yani düz yazıda birbirleriyle yarıştılar. Hani insanlar bir araya gelirler söz gelimi, haydi bir hatıra anlatalım derler. Eskiler mesela şiir okurlardı, bizde de yani. Herkesin hafızasında birçok şiir vardı. Hani çocuklar birbirlerine bulmaca sordukları gibi bir araya geldiklerinde onlar da karşılıklı olarak edebi konuşmalar yaparlar. Fekalu fil hatibi vel mehin ve tefennenu fil gassi ve semin ve tekavelu fil kulli vel küsr ve tesacelu fil nazmi ve nesr. O devrin Arapları şu küçük, bu büyük demeden, şu önemli, şu önemsiz demeden her konuda söz söylediler. Her sahada at koşturdular ya. Yani. Kendilerine güvendikleri için hem şiirde hem nesirde, düz yazıda birbirleriyle yarıştılar. Fema ra'ahum illa rasulun kerim bi kitabin aziz. La يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ. Araplar edebiyatta böyle parlak devirlerini yaşarken Allah'ın elçisi onlara pek değerli bir kitap getirdi. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle söyleyecek olursak, bu kitap ki müellifimiz de Kur'an-ı Kerim ayetini almış zaten, o ayetin tercümesi şöyle: Kur'an-ı Kerim kendisini anlatıyor. Kendisine hiçbir bakımdan bir noksanlık erişmeyen bir kitaptı. Her işi yerli yerince yapan ve her türlü övgüye layık olan Allah tarafından indirilen bir kitaptı. Kur'an-ı Kerim de onların bu edebi sanatlarına uygun ifadeler kullandı. Onun için Kur'an-ı Kerim'i duydukları vakit şaşırıp kaldılar. Bu insan sözü olamaz dediler. Kur'an-ı Kerim karşısında şaşırıyorlar, diyorlar ki bu ne biçim söz? Muhammed söyledi filan diyor ya bir kısmı. Edebiyattan anlayanlar diyorlar ki bunu bir insan söyleyemez. İnanmasalar da böyle söylüyorlar. Yani İslamiyet'e inanmasalar, Efendimiz'e inanmasalar bile ister istemez edebi sanatta çok ileri oldukları için bunu itiraf ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor müellifimiz. Uhkimet ayatuhu ve fussilet kelimatuhu ve beharat belagatuhul ukul ve zaharat fesahatuhu ala kulli mekul ve tedafere icazuhu ve i'cazuhu ve tezaharat hakikatuhu ve mecazuhu ve tebarat fil husni metali'uhu ve makati'uhu ve havet kullel beyani cevami'uhu ve beda'i'uhu ve atedele ma'a icazihi hüsnü nazmi ve entabaga ala kesreti fevaidihi muhtaru lafzı. Müellifimiz Kur'an-ı Kerim anlatırken diyor ki, o kitabı kerimin, Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimeleri kesin delillerle güçlendirilmiştir. Bu kitapta insanların ihtiyaç duyduğu her şey, her konu enine boyuna açıklanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Her şey, her konu
enine boyuna açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in belagati, akılları hayrete düşürecek derecede mükemmeldir. Kur'an-ı Kerim'in fesahati ise her sözden üstündür. Kur'an-ı Kerim'in sözleri vecizdir, mucizedir, eşsizdir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki hakiki ifadelerde, mecazi sözlerde birbirini destekler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri baştan sona tam bir intizam içindedir. Yani birbiriyle çelişen ifadeler yoktur. Bir dinde bulunması gereken her şeyi özlü ve benzersiz bir şekilde dile getirir Kur'an-ı Kerim. Bir dinde olması gereken her şeyi anlatır, dile getirir. Mükemmel bir tarzda. Her ayeti birbiriyle uyumludur. Anlatacağı her şeyi Kur'an-ı Kerim veciz bir şekilde anlatır. Özlü bir tarzda anlatır. Sözleri seçkindir. Mana bakımından da son derece zengindir. Evet, burada kalalım. İnşallah Rabbim afiyet versin de önümüzdeki derste devam edelim. Rabbim hepimize hayırlar ve afiyetler ihsan eylesin. Gönlümüzü İslam nuruyla aydınlatsın. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve evimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13., 14., 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberledik.

Uzun dua ettiniz. Ama biz ondan bir şey ezberleyemedik, dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in, Peygamberin Muhammed'in, senden dilediği hayırları, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, sana sığındığı şerlerden ben de sana

Ben sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğini

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de

0: Kutlu Çağrı. Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Yalan, yalan.
4: Bir şairin sözleri bunlar.
5: Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
6: Muhammed'in uydurması işte.
7: O bir şair.
8: Kâin.
9: Yalan.
10: Bir şairin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
11: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
2: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
2: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın, çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin, su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin, işte bu ona yardımdır buyurdu.

0: Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir müddet sükut etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar" dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet" dedik. O da "Allah'ım şahit ol" buyurdu.
1: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca Hazreti Peygamber "Hiçbir şey kazanamaz" cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder" buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e "Ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?" diye sorulmuş. Peygamber Efendimiz "Kelime-i Tevhid'i en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır" cevabını vermişti.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul a'mali efdal es-salatu li vaktiha ve birrul valideyn thummel cihadu fi sebilillah.
0: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. ihtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Başkasını kendine tercih etmek, yani ithar. Sıradaki ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Estaizu billah ve yutayhmûne at-ta'âme âlâ hubbihi. Ve onlar yemeği yedirirler. Cenab-ı Hak kimlerden bahsediyor? Estaizu billah innel ebrâra, iyilerden bahsediyor. Onların cennetteki durumlarından bahsetti. Yeşrabûne min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ. Öyle kadehlerden içkiler içecekler ki katı kafur olan ve onlar bu içkileri gözelerden böyle fışkırta fışkırta, köpürte köpürte, aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira, eğlencelere dönüştürecekler. Hani bu dünyada insanlar benzerlerini yapıp o içlerinden gelen, çünkü cennet arayışı insanın içinde olan bir şey. Ne var ki akletmeyen kimseler onu burada hayali olarak kurmaya çalışıyorlar. Halbuki bu demo uygulamada her tarafında kısıt var. Sınırlı kaynaklarıyla ve önü kapalı eceliyle, ne bu dünyada ne de bu hayatla Cenab-ı Hakk'ın cennette betimlediği o sonsuz güzellikleri yaşamanın ve oluşturmanın mümkünatı yok. Burada yalandan gördüğümüz örneklerin cennette sahiden gerçekleri vardır. Cenab-ı Hak orada keyif veren lezzetli içkilerden nehirler olduğundan söz eder. Elbette kadeh kadeh bunlardan içenler yetenazaûne fîhâ ke'sen, kadehleri tokuşturup eğlence ve zevk alemine dalanlar. Bunlar cennet sahneleri. İşte ebrarın o sonu gelmez, bitimsiz, ebedi hayatlarındaki eğlence odaklı meşguliyetleri. Bunlar orada şımartılacaklar. Sizler orada, Cenab-ı Hak dedi ki, tuhbarun, şımartılacaksınız. Konuk sahibinin Allah olduğu bir yer. Peki bunlar bu sonucu nasıl elde ettiler? İşte bu noktada Cenab-ı Hak dedi ki, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, yemeği yedirirlerdi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ama Allah'a duydukları sevgi ile bunu yapıyorlar. Onlar bize yedirdi, biz de onlara yedirelim düşüncesiyle değil. Onlara yemek verelim de çevremize katalım düşüncesiyle de değil. Hatta ve hatta onları çok seviyoruz, yemek yedirelim onlara, oturup muhabbet edelim düşüncesiyle de değil. Biz Rabbimizi çok seviyoruz ve bu garibanların karnını doyurursak Allah da bizi çok sever düşüncesiyle olandan bahsediyor Cenab-ı Hak. Böyle kimseler başka bir kafayı yaşıyorlar. Dünyaya ait bir şey değil bu. Dünya ile başlayıp dünya ile biten, yatay zeminde kalan bir şey değil bu. Dikeye uzanan, alemlerin Rabbi katında karşılık arayan bir gönül bu. Bu aşk ile yemeği yediriyor. Ve yutaymûne ta'ama ala hubbihi. Zatına Cenab-ı Hakk'ın duyduğu sevgiyle insanlara yemek yediriyor. Öyle kariyer yapmış insanlara değil, belli bir makam mevki işgal etmiş insanlara da değil. Yarınlarda bize bir hayrı dokunur, gelecek vaat ediyor diye böyle kimselere de değil. Cenab-ı Hak tek tek tanımladı. Miskinen, miskinlere. Ve yetimen, ve yetimlere. Ve esira, ve hatta tutsaklara. Yani elin düşmanı vaktiyle bize düşmanlık etmiş, saldırmış. Ama bugün elimizde tutsak, oturup onunla yemek yer misin? Kuyruk acısı var, kolay değil. Ama onun rehabilite olması için, bir Müslümanın elinden Allah'ın rahmetini tanıması için, iyileşmesi için bir fırsat kapısı aralamak üzere, içindeki o buğzu, adaveti, nefreti kontrol ederek, bastırarak, ona şefkat elini uzatabilir misin? Bu işte Müslümanca bir davranış. Ya eyyuhen nebiyyü, kul limen fi eydikum minel esra. Ey peygamber, elindeki esirlere de ki, in ya'lemillahu fi kulubikum hayra. Şayet Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, yu'tikum hayra. Allah size hayırla karşılık verir. Hayra mimma uhide minkum. Kaybettiklerinizden daha güzel sonuçlara kavuşabilirsiniz. Yeter ki kalplerinizi değiştirin. Kalplerinizdeki bize karşı düşmanlıktan vazgeçin. Biz iyi insanlarız. Allah'ı hepimizin Rabbi bilir. Onun kulluğunda herkesi kendimizle eşit görürüz. Kimseye üstünlük taslamayız. Şimdi elimizde esirsiniz, halimizi görüyorsunuz. İyi olmayı, iyileşmeyi seçin, kardeşlerimiz olarak aramıza katılın. Esirini kazanmayı Allah Azze ve Celle adına ve ona duyduğu sevgiyle bir sorumluluk olarak gerçekleştirmeye çalışmak nasıl zor bir şeydir. Bugünün dünyasında Cenab-ı Hakk'ın bize örneklerini canlı canlı gösterdiği böylesi olaylar tanık oluyoruz. Kendi insanlarına karşı, kendi yurtlarını gasp ederek soykırım suçu işleyen zalim siyonistleri ellerinde tutsak tuttukları dönemde kazanmaya çalışan, onlara iyi davranan, onlara İslam'ın esenliğini göstermeye çalışan yiğit insanlara tanık olduk. Ve onların bu güzel davranışlarını düşmanlarının dilinden duyduk. Kendilerinin bir propagandası olarak değil, düşmanlarının şehadetiyle duyduk ki Müslümanın elinden Allah'ın esenlik mesajını, rahmetini ve güzelliklerini tatmışlar. Dilerim Allah Azze ve Celle onları bu ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği kimselerden eylesin, bizleri de onlara ilhak eylesin. Benzer civan mertlikleri bizler atalarımızda da gördük. En son en zayıf düştüğümüz zamanlarımızda dahi, söz gelimi Çanakkale'de, düşman askerlerine karşı elimize düştüklerinde benzer güzellikleri sunduk. Yaralarını sardık, karınlarını doyurduk. Şimdi onların torunları dedelerinden duydukları o güzelim sahnelerin etkisiyle bizlere muhabbet duyuyorlar. Ve inşallah bu muhabbet İslam'a sempatiyle bakmalarına yol açar. Çünkü bizleri bu asil davranışlara davet eden bizatihi İslam'ın kendisidir. Dolayısıyla bu ayeti kerimeye baktığımızda ebrar elbette yemek yediriyor, bu doğru. Ama ebrarın kimlere yemek yedirdiğine dikkat etmek lazım. Miskinlere yemek yediriyorlar. Yani yoksul insanlar. Yemek yedirmek güzel bir meziyet, bu doğru. Ancak şimdilerde biz bunu sadece emsallerimizin birbirlerine yedirdikleri yemekler olarak sınırlamış durumdayız. Cenab-ı Hak ayette akranları birbirlerine yemek yediriyorlar, yemek ısmarlıyorlar gibi söylemiyor. Elbette o da kötü bir şey değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın övdükleri bunun çok daha ötesinde bir şey. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ Yemeği yedirirler. عَلَى حُبِّهِ Cenab-ı Hakk'ın sevgisi üzere. مِسْكِينًا مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا وَأَسِيرًا Arada yetimler de var. Yetimlere yemek yedirmek. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği bir davranış. Yetimhane kurmak, oradaki çocukları doyurmak yahut var olan bir yetimhaneye varıp onların gıda ihtiyacını sağlamak. Kişinin kendisine yapacağı ileride ebrardan olabilmek adına ne büyük bir yatırımdır. Herkes ne olmak istediğine karar verdiği bir hayatı yaşıyor. Öteki hayatımıza geçtiğimizde buradaki kararlarımız üzerimizde sonuçlanacak. Her kim ne olmak istemişse sonsuz geleceğinde o olacak. Burada adeta sonsuza imza atıyor gibiyiz. Ben ebrardan olmak istiyorum diyenleri Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde tanımladı. Yufune bin nezri. Nezre vefa ederler. Allah adına bir şeyin sözünü verdilerse onu yerine getirirler. وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Ve onlar korku doludurlar. Öyle bir günün endişesini yüreklerinde taşırlar ki كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Şerri yaygın her tarafı kaplamış. Sıkıntısı o gün öyle sadece bazı kimseleri saran bir şey değil. Herkese uzanan bir sıkıntı, dehşetli bir gün. O dehşetli günün korkusuyla verdikleri sözde duran kimseler bunlar. Ve işte bu ebrar yemeği yediren kimseler, miskine, yetime ve esire. Bunları doyurduktan sonra onlara diyorlarmış ki innemâ nutaimukum livecihillahi. Biz sizi ancak Allah için doyuruyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın vecihi için, Allah'ın yüzü, yani Allah'ın rızası, yahut gerçek manada vecihi cemali, nitekim kullar görecekler Cenab-ı Hakk'ı. Ahirette, hem Resulullah bunu haber verdi, اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ Siz Rabbinizi göreceksiniz. Şu dolunayı nasıl görüyorsanız, birbirinizle, İtişmeden, kakışmadan herkes rahat bir şekilde Rabbini görecek. Tabii iyiler bunlar. Kötülerin Cenab-ı Hakk'ın vecihini, cemalini görmesi söz konusu bile değil. İyiler Cenab-ı Hakk'a baka dururlar. Vucuhun yevme izin nadira. O gün o yüzler var ya, apaydınlık, musmutlu. İlâ rabbihâ nadira. Neden böyle? Çünkü Cenab-ı Hakk'a bakıp duruyor. İlâ rabbihâ nâzira. Böylelerinin Cenab-ı Hakk'a bakabileceklerini, nazar edebileceklerini, yani onu görebileceklerini bizatihi Allah'ın kendisi haber verdi. Ve belli ki bu cennet nimetleri içerisinde en üst düzey Allah'a nazar etmek, Cenab-ı Hakk'ı görmek. Onun vecihini, cemalini seyretmek. İşte biz sizi bunun için doyuruyoruz. Rabbimize baktığımızda onun cemalini görelim, rızasını, sevgisini görelim diye. Bizi öyle başkalarıyla karıştırmayın. Sizi ün olsun diye doyuran, iyiliksever bilinsin diye doyuran yahut sizden buna mukabil bir destek uman, karşılık hesaplayan, fotoğraf çektirip reklamını yapacak olan, hayır hayır öyle kimselerden değiliz. La nuridu minkum cezaen, sizden hiçbir karşılık istemiyoruz. hangi türü ve çeşidiyle olursa olsun sizden herhangi bir karşılık istemiyoruz. وَلَا شُكُورًا Sizden herhangi bir teşekkür dahi beklemiyoruz. Biz başka bir alemin heyecanını yaşıyoruz. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا Biz Rabbimizden korkuyoruz. Şu iyilere bakar mısınız? Cenab-ı Hakk'ın anlata anlata iyiliklerini bitiremediği bu güzelim insanlar meğer dünyada korku doluymuşlar. Öyle kendilerini güvende sayan Firdevs-i Âlâ'yı şimdiden garantilemiş, yanında da başkalarını götürebilecek potansiyelde görüyor. Hayır, hayır, Allah'ın bahsettiği ebrar, dünyada korku dolu, kendi geleceklerinden endişeli olan kimseler. Cenab-ı Hak bunları cennetin içerisinde anlatırken, canlarının istediği her çeşit meyvelere, kuş etlerine ve bunların lezzetlerine kavuşmuşken, bir yandan yetenazavune fîhâ ke'sen, kadeh tokuşturup eğlenceye dalmışken, etraflarında gezip dolaşan hizmetçileri, وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ Her biri saklı inciler gibi, onlara hizmet etmek için etraflarında dört dönen o tabloyu verdi Cenab-ı Hak. Sonra dedi ki وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ Birbirleriyle dönüp şöyle konuştular. Sorular sordular. Hani sizin dünyadayken durumunuz nasıldı? Onlar da onlara siz dünyadayken nasıldınız? Hiç buralara geleceğiniz aklınıza gelir miydi? Bu ve benzeri sorular belli ki sormuşlar. Birbirlerine şu cevabı vermişler. Kalu demişler ki inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Biz vaktiyle dünyada kendi halkımız, ailemiz içerisindeyken işin doğrusu korku dolu kimselerdik. Hatta ürperti doluyduk. Ya akıbetimiz kötü olursa diye, ya Rabbimizin gazabına uğrarsak diye endişe edip dururduk. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda iyilerin yani Cenab-ı Hakk'ın güzel karşılayacağı ve güzel sonuçlara, ebedi sonuçlara kavuşturacağı kimselerin dünyadaki durumu Cenab-ı Hakk'a karşı sevginin, saygının ve korkunun egemen olduğu bir hayat ortamı olarak gözüküyor. Başta Allah'ın Resulü de böyleydi. Sürekli istiğfar eder, Cenab-ı Hakk'ın azabından endişe eder. Gökte 3-5 bulutçuk kümelense yüzü düşer, paniklerdi. Hazreti Ayşe annemiz anlattı, dedi ki sordum bir gün ona اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوُ الْغُيَّمَ فِي السَّمَاءِ فَرِحُوا بِهَا İnsanlar normalde gökte bulut gördükleri zaman, bulutçuk gördükleri zaman bundan ötürü mutlu olurlar. مَا لِي اَرَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِكَ Neden senin yüzünde bu hoşnutsuzluğu görüyorum ya Resulallah? Çünkü gökte bulutlar belirdi mi Resulullah? Akbala ve adbara, dahala ve harca, dışarı çıkar, içeri girer, bir böyle gelir, bir geri doğru yürür, gider gelir, tedirgin olur. Dolayısıyla Hazreti Ayşe'ye sordu, neden bu şekilde rahatsız oluyorsun? Hazreti Peygamber cevap verdi, dedi ki, ya Ayşetu, ve ma yu'emminni ennehel azab. Ey Ayşe, nereden biliyorum, nasıl emin olabilirim, ya gelen azap ise, yani o gelen bulut, o gelen karaltı, yağmur değil de azap taşıyorsa, bundan nasıl emin olabilirim? O yüzden tedirgin oluyorum haklı olarak. Sen görmedin mi şu ayeti kerimeyi? فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ Ne vakit ki onlar gördüler bir bulutu, böyle yağmur bulutu gibi yüklü, karaltı şeklinde, قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا Sevindiler, dediler ki bu karaltı, bu yüklü bulutlar bize yağmur taşıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak dedi ki, bel huve mestaceltum bihi rihun fiha azabun elim. Hayır, o acele ettirip durduğunuz, içinde rüzgarın bulunduğu elim bir azabı size doğru taşıyor. Resulullah bu ayeti okudu Hazreti Ayşe'ye. Nasıl emin olabilirim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın ayette bahsettiği müminlerin özelliğidir diye bize takdim ettiği hususun aslında doruğunu yaşıyordu. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Allah müminleri Cenab-ı Hakk'ın azabına karşı korku hali içerisinde olan tedirgin, hatta ürperti, müşfik, ürperti halinde olurlar diye haber verdi. Kulun tevazusu buralarda gerçekleşir. Olması gereken de budur. Ta ki huzuruna çıksın, Cenab-ı Hakk'ın kendisini mağfiret ettiğini kendisinden duysun ve artık ilahi emana kavuşsun. La havfun aleykumul yevme ve la entum tehzenun. Bugün artık korku yok, bugün artık üzüntü de yok diye o güvenceye kavuşuncaya değin, müminlerin en iyilerinin durumu böyledir. Kendilerini garantide görmezler, akıbetlerini, cennetlerini şimdiden garantilemiş gibi davranmazlar. Böyle bir durum başlı başına bir istikbara dönüşür. Güven hali küfre daha yakındır. Kulun Cenab-ı Hakk'a başkandırısı gibi, onun hükmünü açıklamadan kendisi kendi hakkındaki hükmünü vermesi gibidir. İçinde tezkiye barındırır. Allah bundan biz müminleri men etti. Dolayısıyla şaşırmamalıyız bu ayeti kerimenin içerisinde ebrarı cennet eğlencelerinin tam ortasındayken, biz dünyadayken çok korkardık, ürperirdik demelerini ve Cenab-ı Hakk'ın onların ağzından alıp bunu bize aktarmasını, bize mesaj vermek istiyor. Siz de onlardan olmak istiyorsanız önce mağfireti esas alın. Önce günahlarınızı öne çıkarın. Bunlardan ötürü bağışlanmayı esas alın. Sırat köprüsü cehennemin üzerine kuruludur. Günahlarımız dolayısıyla cehennemden geçiş sıkıntılı bir süreçtir. Mağfiret olmadan, bağışlanmadan, cehennem tehlikesini atlatmadan cennete varılamaz. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ Kim ki ateşten peyderpey adım adım kurtarılmış, yavaş da olsa, وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ ve sonunda cennete dahil olmuşsa, فَقَدْ فَاز işte o kurtulmuştur. İşte o kazanca ermiştir. Dikkat edilirse cehennem cennetin öncesindedir. Çokları o cehennemi geçemez ve ebedi olarak oraya düşerler. O yüzden müminlerin dünyada en büyük kaygısı ve tedirginliği işledikleri günahların sonuçlarıyla yüzleşmek, nasıl hesap vereceklerini düşünmek, tövbe edip istiğfar edip durmak. Ebrar bunların arasından çıkıyor. O yüzden Cenab-ı Hak onların dilinden aldı. İnna nakhafu min rabbina. Biz Rabbimizden korkuyoruzu bize duyurdu. Nasıl bir günden korkuyorlarmış? İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. O belalı, o çetin günün endişesiyle biz Rabbimizden korkup duruyoruz. Sizden herhangi bir teşekkür beklemiyoruz, herhangi bir karşılık istemiyoruz. Biz sizleri yedirip içirirken belki Rahman bu iyi davranışlarımızı görür de, illaki görür, görüp de bize rahmetiyle muamele etmesini umuyoruz. Tövbelerimizi kabul etmesini umuyoruz. Siz yiyin yemeklerinizi. Bizim işimiz, alışverişimiz Cenab-ı Hak ile. Sizden bir bedel beklemiyoruz. Onların yaşadıkları bu tabloyu Cenab-ı Hak önümüze koydu. Buyurun ibret alın diye ve bize haber verdi. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Dünyada korkusunu yaşayan böyle kimselerin ahirette o belalı çetin günün şerrinden muhafaza edildiklerini, korunduklarını haber verdi. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Allah da işte onları, yani başkalarını değil, Allah da işte onları o günün şerrinden korudu. وَلَقَّاهُمْ نَضَّرَةً وَسُرُورًا Ve onların yüzüne bir aydınlık verdi. Ve onların yüzüne bir sevinç verdi. Kendilerini iyi hissettiler. Mutlu hissettiler. Belli ki bu ayetteki وَلَقَّاهُمْ نَضَّرَةً Onlara o aydınlık verdi ifadesiyle Allah'a bakıp yüzleri aydınlanan kimselere telmih var sanki. Vucuhun yevme idin nadira. O gün yüzler apaydınlık. Mutlu ila rabbiha nadira. Çünkü Rabbine bakıp duruyor. Onların Rabbimizin yüzünü umut ediyoruz. Onun cemalini seyretmeyi umuyoruz. İçimizde büyük bir korkuyu taşıyoruz diye ifade ettikleri ruh halinin karşılık bulduğunu, korktuklarından emin ve umduklarına nail olduklarını haber vermiş oldu Hak Teala. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا Ve Allah onlara apaydınlık yüzler ve mutluluk dolu çehreler nasip etti. Dileriz Hak Teala bizleri de ebrar ile birlikte vefat ettirip onlara ilhak eylesin. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ Ayetinde olduğu gibi. Ya Rabbi bizi onlarla vefat ettir, onlara kavuştur. Okuduğumuz bu ayeti kerimeler İnsan suresinin 8 ila 11. ayeti kerimelerin az. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

de: ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi, Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor: ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir: Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar, götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler.

0: götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın, ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 2 kişinin yemeği 3 kişiye, 3 kişinin yemeği de 4 kişiye yeter.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler.''

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helalinden ye ki duaların kabul olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. nefsim kötü oldu desin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin

0: Hoca, cuma namazı için tüm hazırlıklarını yaptı. Saçını ve sakalını düzeltti, tırnaklarını kesti, gusül abdestini aldı, yeni elbiselerini giydi, gül kokusundan süründü, sonra da iki rekat namaz kıldı ve dua etti. Artık camiye gitmeye hazırdı. Tüm bu hazırlıklarını yaparken hanımı Fatma Hatun ona yardımcı oluyordu. Hanımı, "Maşallah, hocamız da ne heybetli insan," diye düşünürken hoca efendi ayağa kalktı. "Allah razı olsun hatun, senin yardımın da olmasa böyle güzel ve temiz giyinemezdim. Ellerin dert görmeye." Fatma Hatun bu iltifattan memnun oldu ve hemen karşılığını verdi. "Allah seni başımızdan eksik eylemesin hoca efendi. Bilgini, görgünü, tebessümünü ve güzelliğini artırsın. Allah senin de eksikliğini vermesin hatun. Ben camiye geç kalmayayım. Daha erken değil mi?" "Evet, cuma namazı için erken ama benim kuzucuklarımla, gençlerimle görüşmem var. Ders yapacağız. Vaktinde orada olmam lazım. Hadi, selamun aleyküm." "Ve aleyküm selam hoca efendi. Bize de dua etmeyi unutma." Nasrettin Hoca tamam anlamında başını salladı. Nasrettin hocamız bugün daha bir heyecan doluydu. Genç delikanlılar ve genç kızlara bir ders halkası kuracaktı. Bazılarıyla ön görüşme yapmıştı. Bugün de derse katılacaklarla son kez toplanıp karar alacaklardı. Belki ilk ders başlayabilirdi. Yeleğinin cebindeki gümüş zincirli saatini çıkarıp baktı. Vakit vardı. Gecikmemişti. Buna sevindi. Çünkü söz verdiğine zamanında gidilmesi gerekirdi. Tam camiye girmek üzereyken bir adam elinde bazı kağıtlarla önüne çıktı. Nefes nefeseydi. "Hocam neredesiniz? Ben de sizi arıyordum." Nasrettin Hoca tebessüm etti. "Aya çıkmadım henüz. Baksana tam tamına buradayım ve karşındayım Şakir Efendi. Hayırdır?" "Hayırdır hocam, hayır. Bizim şerle ne işimiz olur? Benim Mısır'daki oğlandan bir mektup geldi de ona cevap yazmam lazım."
1: Yaz Şakir Efendi, kalemin mi yok?"
0: "Kalemim var hoca efendi, okuma yazmam yok. Bana bir mektup yazıver, sana zahmet hocam."
1: O kadar vaktim yok Şakir Efendi, ben Mısır'a gidip gelemem."
0: "Hocam hepsi 3 satır mektup yazacaksın, Mısır'a gidip gelmek de nereden çıktı?"
1: "Şimdi Şakir Efendi, ben namaza gidiyorum ve gençlerle de sohbetim var. Dolayısıyla vaktim sınırlı. Bu yüzden hızlı yazarım, yazım çirkin olur. Benden başkası okuyamaz. Bu durumda benim de Mısır'a gidip gelmem gerekir. Ama sabredersen namazdan sonra yavaş yazarım, güzel yazarım."
0: Şakir Efendi tebessüm etti.
1: Hoca efendi, senin bu latifelerin de olmasa hayat çekilmez. Tamam, ben namazdan sonra gelirim yanınıza."
0: Nasrettin Hoca tebessüm ederek camiye girdi. Hocanın içeri girmesiyle birlikte camiye toplanmış tüm gençler ayağa kalktı. Hepsinin yüzü pırıl pırıldı. Nasrettin Hoca daha bir şey söylemeden bazıları kıkırdamaya başladı.
1: "Buyurun oturun gençler. Maşallah erkencisiniz. Aferin. Ben dersine zamanında gelen öğrencileri severim. Gelmeyen var mı? Daha doğrusu gelenleri bir görelim bakalım."
2: "Hocam isterseniz tanışalım. Tanışmak sünnettir."
0: Akif'in bu sözü üzerine Nasrettin Hoca anlamlı anlamlı baktı, başını salladı.
1: "Bizim gençler neler de biliyormuş maşallah. Herkes sırayla kendisini tanıtsın bakalım."
0: Öğrenciler kendilerini tanıttılar. Kimler yoktu ki? Kızlar grubunda Rümeysa, Merve, Hatice, Emine, Ayşe, Sude, Asel, Zeynep, Serra, Berra, Elif, Miray, Verda ve Hüma vardı. Erkek grubunda ise Akif, Emin, Cemil, Ramazan, Salih, Asaf, Şamil, İbrahim, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Ali, Hamza ve Ömer vardı. Nasrettin Hoca konuşmaya başladı.
1: Çoğunuz birbirini tanıyordu zaten ama yeni gelenler de tanışmış oldu. Zamanla birbirimizi daha iyi tanır ve severiz inşallah. Anlaşılan o ki gelmesi gerekenlerin çoğu burada. Eğer öyleyse bugün ilk dersimizi yapabiliriz. Derse geçmeden önce her grubun birer temsilcisini seçelim. Kızlardan Rümeysa'yı öneriyorum, ne dersiniz?
0: Rümeysa en büyükleriydi. Zaten herkesin ablasıydı. Kimseden bir itiraz gelmedi.
1: Erkeklerden de Akif'i öneriyorum. Kabul ediyor musunuz?
0: Akif'in rakibi vardı. Emin'le aynı yaşta olduklarından hep rekabet ediyorlardı.
1: İkisi de başkan olmak istiyor.

0: ve ikisinin de destekçileri vardı. Ama çoğunluk Akif'in olmasını isteyince Nasrettin Hoca son kararını açıkladı. Akif ve Rümeysa grup başkanı olarak seçilmişlerdir. Ben olmadığım zaman bu arkadaşlarımızı dinleyeceksiniz. Bugün sizlere ilk dersimizi yapalım inşallah. Nasrettin Hoca cübbesinin etrafını topladı, sonra sarığını başına iyice oturttu. Ciddi bir tavır takınarak anlatmaya başladı. Ah sevgili gençler, Peygamber Efendimiz'i tanımak, hayatını öğrenmek, davranışlarını örnek almak hepimizin görevi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmekle Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz. Her Müslüman genç peygamberini muhakkak tanımalıdır. Çünkü o tüm zamanların en kıymetlisidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Tüm güzellikleri yaşayandır. Allah onunla bize bir din göndermiştir. İyi ve güzel yaşamanın nasıl olacağını öğretmiştir. Bu nedenle hepimiz peygamberimizi tanımalıyız. Onun hayatını öğrenmeliyiz. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Ona inanıyoruz ve onun gibi de yaşamaya çalışmalıyız. Çünkü bu dünyada yaşamış en iyi, en güzel insan odur. Onun gibi olmak bizi de iyi insan yapar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi insanlık için büyük bir güzellik oldu. Peygamber Efendimiz bir güneş gibi doğdu ve tüm insanlığı aydınlattı. Bir nur gibi geldi ve gecenin karanlığını aydınlatan bir ışık oldu. Bir rehber gibi geldi ve yolunu şaşırmış insanlara doğru yolu öğretti. Güzel iş ve davranışları gösterdi. Rebiülevvel ayının 12. gecesi, günlerden pazartesi, dünya çok özel bir insanla tanıştı. Herkesin kendisini çok seveceği kıymetli insan dünyaya geldi. Daha bebekken bile büyük bir insan olacağı belliydi. Sıradan bebeklere benzemiyordu. Peygamberimiz dünyaya gelince dedesi Abdülmuttalib'e müjde verildi. O da koşup torununu öptü, sarıldı. Oğlu Abdullah'ın yerini doldurmasını istiyordu. Çünkü Hazreti Muhammed'in babası Abdullah, o dünyaya gelmeden önce hayatını kaybetmişti. Hazreti Amine, oğlu Muhammed'i dünyaya getirmeden önce güzel rüyalar görüyordu. Yine bir defasında böyle bir rüya gördü. Bir erkek çocuğunun olacağı ve ismini de Muhammed koyması gerektiği söylenmişti kendisine. O da ailenin büyüğü Abdülmuttalib'e bunu söyledi. Hazreti Muhammed dünyaya geldikten 7 gün sonra dedesi Abdülmuttalib tüm dostlarını ve akrabalarını topladı ve büyük bir ziyafet verdi. Misafirler hayırlı olsun dileklerinde bulundular. İçlerinden biri sordu, "Ey Abdülmuttalib, çocuğun adını ne koydun?" Abdülmuttalib torununu kucağına aldı, şefkatle baktı ve cevap verdi. Yavrumun adı Muhammed'dir. Misafirler bu ismi beklemiyordu. Ey Abdülmuttalib, bu ismi nereden buldun? Bu ismi koyan başka kimse bilmiyoruz. Abdülmuttalib akıllı adam, hiç rüyadan bahsetmedi. Kendinden emin ve kesin konuştu. Ben yavruma Muhammed ismini verdim ve Allah'tan da istedim ki yerde halk, gökte kutsal varlıklar bu yavrumu övsün, takdir etsin. Büyük babanın bu duası kabul edilmişti. Fazilet ve iyilikleri övülmüş, değer verilmiş, takdir edilmiş gibi anlamlara gelen Muhammed ismi o zamana kadar pek kullanılmıyordu. Ama ondan sonra insanların en çok kullandığı isim oldu. Mehmet izin isteyerek sordu. Hocam, Mehmet de Muhammed'den gelmektedir değil mi? Nasrettin Hoca gülümsedi. Elbette yavrum, Mehmet Muhammed demektir. Biz askerlerimize de Mehmetçik deriz. Yani Hazreti Muhammed'in yolundan giden asker. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular. 5 vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. Anvergil salavatı. Aşkına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Miktam bin Madi Kerip'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla açıcık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar." dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe." buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cimrilik. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine parasından istifade etmediği cihetle altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra Farsça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahi

İllik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih etmek, isar ve iyilere hizmetle müşerref olmak diye yapılan tarifini hatırlatır. Bu demektir ki sehavet, fedakarlık, diğergamlık ve insana hizmet düşüncesi İslam ahlakının temelini oluşturur. Gerçekten de bahil olan zelil yaşar ve cimri varislerinin bekçisidir. El-bahilu hazinu verasetih gibi sözler ortak aklın ve tarihi tecrübenin söylettiği birer vecizedir. Cimrilik tefritse israf, ifrattır. Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime, iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem şüphesiz evlat cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti, maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini haber verir. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'den öğrendikleri, cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır sualini sorarak, cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığını birbirlerine hatırlamaları dikkat çekicidir. Bu itibarla gelişi güzel veya gereksiz harcamaları sebebiyle çaresiz yakınlarına ilgi göstermeyen ve muhtaçlara yardım etmeyen insanlar kendilerini gözden geçirerek sağlıklı günlere kavuşmak zorundadırlar. Çünkü cimrilik hastalığı Müslümanın izzet, itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri Allah'ım malını infak edene yenisini halef ver diye dua eder. Diğeri ise Allah'ım cimri davrananın malını yok et diye beddua eder. Hadisi iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın ilahi yasanın zenginin rızık ve kazancının artmasını fakire yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin el-Razi diyor ki, Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince satın aldığım malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam dedi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar

dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, hay Allah'ın lanetine uğrayasıca yürü dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

0: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. Ömer bin Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yeri

0: Haberini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi?" diye sordu. Sahabiler, "Evet," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala'yı zikretmektir," buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin Peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli, özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen ve dua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber insanların

0: insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde, sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in, bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de, özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun, "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. "Nitekim sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır" hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten bireysel tercihi, toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy, insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: "Ademoğlu, malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır."

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir.

O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti, Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer, kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi. İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İslam Ümmeti 2. Bölüm. Hazreti Peygamber'in Allah katında ümmetlerin en hayırlısı ve en değerli olanı şeklinde nitelediği, insanlık için örnek olan Muhammed ümmeti, üzerindeki sorumluluğu yerine getirerek ahirette de önde gidecekti.

kıyamet gününde bir havuzu vardır. Ve peygamberler havuzlarına gelenlerin fazlalığıyla birbirlerine karşı övünürler. Ben havuzuna gelenleri en fazla olan peygamber olmayı diliyorum. Cennete girenler arasında ümmetinin sayısının fazla olması bir peygamber için nasıl bir mutluluk sebebi olmasın? Oysa davetin ilk zamanlarında sayıları o kadar azdı ki, Bedir Savaşı'nda 1000 kişilik müşrik ordusunu karşısında gördüğünde Peygamberimiz kıbleye dönüp ellerini açarak yalvarmaya başlamıştı. Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, şu bir avuç İslam toplumunu helak edersen, korkarım yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak. İşte ashab-ı güzinin sadakat ve samimiyetle attığı tohumlar yeşermiş, çağlar ötesinde meyvelerini vermeye devam etmişti. Ümmetinin dünyada ilahi davete icabeti ahiret nimetleriyle taçlanıyordu. O ümmetine dünyada kılavuzluk ediyor ve kendisine uyan ümmetini, "Kim bana itaat ederse cennete girer" sözleriyle müjdeliyordu. Bir seferinde Allah Resulü, ashabından 40 kadar kişiyle birlikteyken onlara şöyle seslenmişti. Cennete girenlerin 1/4'ü olmaya razı mısınız? Bunun üzerine ashab, Allahu Ekber diyerek sevinçlerini ifade ettiler. Resulullah yine, peki cennete girenlerin 1/3'ü olmaya razı mısınız diye sordu. Ashab yine coşkuyla tekbir getirdiler. Ardından Resulullah şöyle buyurdu. Ben sizin cennetliklerin yarısı olmanızı gönülden dilerim. Allah'ı inkar edenler arasında inananların durumu ancak siyah bir öküzün sırtındaki beyaz bir kıl ve kızıl bir öküzün sırtındaki siyah bir kıl gibidir. Peygamberimizin diğer ümmetler içinde kendi ümmetini fark etmesi hiç de zor değildi. Allah Resulü ahirette havuzunun başında beklerken hiç görmediği, kendisinden sonra gelen ümmetini nasıl tanıyacağı sorusuna şöyle cevap vermişti. Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı? Oradakilerin evet tanır diyerek karşılık vermeleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl parlayacak, abdest uzuvları ışıldayarak geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım buyurmuştu. Rahmet elçisi, ilk İslam nesli olan dostlarına ashabım derken, ümmetinden, kendisinden sonra gelenleri ise kardeşlerimiz şeklinde tanımlamaktaydı. Onunla birlikte yaşamasalar da onu görmeden seven ve ümmetinden olma şerefine eren müminler hakkında Allah Resulü'nün ifadeleri ne kadar da güzeldi. Ümmetimden beni öyle çok seven kimseler vardır ki, onlar benden sonra gelecekler ve her biri ailesini ve malını feda ederek beni görmüş olmayı arzu edecektir. Onun ümmeti farklı zaman ve mekanlarda yaşasalar da hepsi aynı ruhu taşımaktaydılar. Sahabe-i kiramın Allah Resulü ile birlikte yaşama şerefi gibi bir bahtiyarlığı var idiyse de aslında aynı değerlere inanan bütün ümmet fazilet sahibiydi. Allah Resulü ümmetinin tümünün faziletini şu güzel benzetmesiyle ifade etmekteydi. Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi daha hayırlı yoksa sonu mu bilinmez. Hatemül Enbiya olan sevgili peygamberimizin önceki peygamberlerin hiçbirine verilmemiş bazı özellikleri olduğu gibi onun ümmetine ait de bazı ayrıcalıklar söz konusuydu. Resul-i Ekrem'in ifade ettiği üzere Yüce Allah kendisini diğer peygamberlerden ya da ümmetini diğer ümmetlerden üstün kılmıştı. Önceki ümmetler ibadetlerini ancak belirli mekanlarda yapabilirken, Peygamberimiz ve ümmetine toprak temiz kılınmış ve tüm genişliğiyle yeryüzü mescit olarak verilmişti. Savaş sonrası elde edilen ganimetler önceki ümmetlere yasaklanmışken, Muhammed ümmetine helal kılınmıştı. Topluca ibadet edecekleri mübarek gün olarak Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlarsa pazar gününü seçmişken, sonradan gelen Müslümanlar mübarek gün olarak Cuma'yı seçmek suretiyle isabet etmişler ve onların önüne geçmişlerdi. Tıpkı bu durumda olduğu gibi en son gönderilen İslam ümmeti ahirette de onların önüne geçecek ve Müslümanlar hakkında herkesten önce hüküm verilecekti. Ayrıca

Peygamberimiz dünyada büyük günah işlemiş olsalar dahi Allah'ın varlığına ve birliğine inanan ve bu şekilde ölen ümmetini de cennetle müjdeliyordu. Yeryüzündeki en hayırlı topluluk övgüsüne mazhar olan İslam toplumu aldığı sorumluluğu yerine getirerek kıyamete dek varlığını devam ettirecekti. Nitekim Allah Resulü, ümmetimden Allah'ın emirlerini daima yerine getirecek, kendilerini yalanlayanların ve muhaliflerinin zarar veremeyeceği bir grup var olacaktır. Allah'ın emri olan kıyamet gelinceye kadar onlar hep bu doğru yol üzerinde sabit kalacaklardır buyurmaktaydı. Ümmetine çok düşkün, inananlara karşı şefkat ve merhamet sahibi olan Resul-i Ekrem, her fırsatta ümmeti için dua ediyordu. Bir defasında Rabbinden onların kıtlıkla helak edilmemesini istemişti. Muhammed ümmeti, Allah'ın rahmet ve lütfuyla geçmiş ümmetlerin başına gelen bazı sıkıntılardan da korunmuştu. Nitekim Peygamber Efendimizin belirttiğine göre, önceki ümmetler gibi peygamberlerinin bedduasıyla helak olmayacak, batıl yolda olanlar hak üzere olanlara galip gelmeyecek ve sapıklık üzere birleşmeyecek, suda topluca boğularak yok olmayacaklardı. Ancak İslam ümmetinin yaşayacağı en ciddi sınav, birlik ve beraberlikten koparak fitneye düşmekti. Bu tuzaktan korunmanın yoluysa, ümmet ruhu ve bilinciyle yoğrulan, Allah ve Resulünün teşvik ettiği İslam kardeşliğiydi. İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulü'nün yaktığı meşale tutuşup öyle büyüdü ki tüm zamanları aydınlatmaya yetti. İmanla tutuşan gönüller birbirine ısındı. Irk, renk, dil, mevki farkları gibi engeller aşıldı. Müslümanlar kardeş oldu, tek vücut oldu. Tek bir öze, inanca bağlı bir ümmet olmanın hazzına ulaşıldı. Namazda kıbleye dönerken, Kâbe'de tavaf ederken bir olmanın en zevkli örneklerini sergilediler. Örnek peygamberin örnek ümmeti, kendilerine yüklenen bu ilahi yükü omuzlayarak övgüye mazhar olurken, müjde niteliğindeki duaya da dahil oldu. Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Ve her peygamber duasını evvelce yapmıştır. Fakat ben duamı ümmetime şefaat etmek için kıyamet gününe sakladım. Şefaatime ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler erişecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne malü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun," buyurmuştur. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. "Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder." Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır," buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi, "Allah yolunda savaşmaktır, Allah yolunda savaşmaktır." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir günde Damdan bin Katade'yi

isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah, onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
1: Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre, bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnel kabra evvel menazilil ahire. Fe inneca minhu fema ba'dahu eysaru min. Ve in lem yanju minhu fema ba'dahu eşeddu min.
0: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır." der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır." diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür." diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu doğruladım." karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin." der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum." der. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarında kafir, "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın." der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571. Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler yeri göğü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun. Burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emriniz yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: Hiçbirini açma.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyorum.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhamet dilenmeye mi geldi?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarın buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşündüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerini dertlisin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var. Ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
2: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi.
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebrehe yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
5: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
4: O da mı?
2: Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın.
3: Dağılın.
4: Kaçın. Kaçın. Dağılın. Dağılın.
5: Bir arada dağılın.
4: Bu tarafa gelin.
2: Bu tarafa geçin.
4: Kenarlara çekilin.
6: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
4: Hoş geldin Abdülmuttalib.
5: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
5: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
5: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu sene de biz mi yapsak diyorum çünkü...
5: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
6: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez. Bu şerefi ben üstlenirdim.
7: Evet, doğru söylüyor. Haşim haklı. Bu görev bize düşer.
1: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
7: Evet, yapalım.
2: Evet, haklısın Abdülmuttalib. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
1: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
5: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
0: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
8: Müjde, müjde Abdülmuttalib. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
5: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
8: Evet. Amine'nin bir oğlu oldu.
9: Tebrik ederim Abdülmuttalib.
8: Demek torunun oldu ha.
10: Gözün aydın.
8: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
5: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
2: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
11: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
2: Gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
11: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalib

0: apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük, gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalib'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
1: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalib'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümmü Eymen.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, safa bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel, maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak, öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla serin ettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
4: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
5: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
6: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları, bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
1: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
1: Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
7: Abbas, gel yavrum.
8: Geldim anne.
7: Bak. Bu senin kardeşin.
8: Aa, bu bebek mi? Ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
7: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
8: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi.

0: kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Ebu Ya'la Makıl bin Yesar'ın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötü.

kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa, nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah'a ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra üç defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım, sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Ebu Ya'la Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn, âbidûne sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzâbe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Sabah oldu, uyandınız. Gözlerinizi ilk açtığınızda görmek istediğiniz renk hangisi olurdu? Benim tercihim yeşil. Bu konuda yalnız olduğumu da sanmıyorum. Yeşil rengini seven insanlar olarak yeryüzünde büyük bir çoğunluğu oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnsan mutluluğa, neşeye dair bir şey düşlese, onun içinde mutlaka yeşil rengi olurdu bence. Mesela cennet hayaliniz içinde yeşil olmaması imkansız. Bu bir gerçeklik. Cennet tasvirlerinin ifade edildiği surelere bakınca bu açıkça görülebiliyor zaten. Cennete dair bir güzelliğin niteleyici sıfatları belirtilirken onların yeşil renkte oluşu ifade ediliyor. Rahman, Kehf ve İnsan surelerinde bu ifadeleri görmek mümkün. Mesela güneşli bir bahar sabahını düşünün. Akla ilk gelecek olan şey muhtemelen yemyeşil ağaçlar olacaktır. İnsanın yeşil renkte bir eşyası olmalı diye düşünüyorum. Yeşil bir çanta.

çıkacaktır mutlaka. Yeşil insana huzur verir. İnsanı sakinleştirir. Dikkat ederseniz birçok bekleme salonu yeşildir. Güven ve huzur etkisi oluşturulmak istenen her türlü görsel ileti çalışması içinde mutlaka yeşil unsurlar barındırır. Doğayı onsuz düşünmek imkansızdır. Bir şeyin hayatımızdaki varlığının ne derece yer kapladığını, o şeyin hayatımızdan çekilmesiyle ortaya çıkan boşluk hissinden anlayabiliriz. Yeşilin hayatımdan çıkmış olduğunu düşündüğümde, baharın, yazın, mutlu sabahların ve tüm güzel hayallerimin de yok olacağını düşünüyorum. Her şey kararacak ve kasvetli bir hale gelecekmiş gibi hissediyorum. Varlığı nasıl bir neşeye, sevince ve mutluluğa neden oluyorsa, yokluğu da aynı derecede hüzne ve kedere neden olacak zannediyorum. Bu etkileri düşününce, insanın gözleriyle içip ruhunu boyayabileceği renk nedir diye kendi kendime sorduğumda, cevabım yeşilden başkası olmuyor. İlginç bir bilgi vereyim bu arada. İnsan gözü dalga boyu olarak en çok yeşile duyarlıymış. Yani görme sistemimiz yeşili daha net, daha parlak olarak algılıyor. Çünkü gözdeki koni hücreleri orta dalga boyunda yer alan yeşil rengini algılarken zorlanmıyorlar. İnsan gözü yeşil rengin farklı tonlarını kolayca ayırt edebiliyor. İnsanın doğaya adaptasyonu sürecinde göz karada en çok karşılaştığı renk yeşil olduğu için bu renk tonlarını detaylandırma konusunda çok daha duyarlı hale gelmiş. Yeşilin uygun tonu kullanıldığında yanındaki her şeye yakıştığını, olduğu her yeri güzelleştirdiğini düşünürüm. Ama yeşil rengin en çok neye yakıştığını düşündüğümü söylemem gerekirse, bu konuda kalbimin de ittifakıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki, benim için ilk sırada Mescid-i Nebevi'nin yeşil kubbesi gelir. Bunun nedeni elbette renkten bağımsızdır. O rengin sembolleşmiş bir hale gelmesiyle ifade ettiği, kıymetli bir cevherin üzerine ince bir örtü gibi süzülerek konduğu manadır. Ama bir rengin aklıma her gelişinde bana peygamberimi hatırlatıyor olması, o rengi benim için daha özel bir hale getirir. Çünkü onun çağrıştırdığı bu mana bir nefes gibi ciğerlerime dolar ve tüm ruhumu sarar. Gözümde mesafeler kaybolur. Ruhum bir bulutun üzerinde hızla o kubbeye doğru yola çıkar. Ruhumun bindiği bulut yeşil kubbenin üzerine geldiğinde dağılır ve benim ruhum zerre zerre olup bir yıldız tozu gibi ufalanmış halde yeşil kubbenin etrafında uçuşmaya başlar. Yere düşen kar tanesinin erimesi gibi yeşil kubbeye değdiği yerde erir ve sonsuzluğa doğru bir yolculuğa çıkar. Kalbimdeki duyguların bu kadar yoğunlaşmasının nedeni artık hayal alemlerinde ruhumu uçurup hasretimi gidermenin ötesine geçmiş olmamdan kaynaklanıyor. Ne zamandır düşlediğim hayalim gerçek oluyor. O kadar mutluyum ki bu mutluluk karşısında yapabileceğim tek şey ağlamakmış gibi geliyor. Secdeye kapanıp sonsuz şükrümü ifade ederek ağlamak. Biliyor musunuz? Ben bugün gidiyorum. Ben bugün ne zamandır semalarında ruhumu uçurduğum, sokaklarında kalbimi gezdirdiğim o kutlu beldeye, o güzel yeşil kubbeye, Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye gidiyorum. Onun için bu kadar mutlu, bu kadar heyecanlıyım. Sanki uzun zamandır nefesimi tutmuşum da havasızlıktan kas katı kesilmiş bedenime birden can gelmiş gibiyim. Önce Medine, sonra da Mekke. Ne diyeceğimi şaşıracak gibi oluyorum. Sanki yazacağım bütün kelimeler kendi kendini bozacak, her bir harf kendi halinde olduğu yerden çıkıp yeşil kubbeye sarılacak, sonra da Mekke'ye uçup Kabe'nin örtülerine yapışacak ve kendi aralarındaki gizli bir lisanla en güzel övgüleri, en güzel duaları yazacak ve göz mesafesine erişmiş olmanın mutluluğu içinde benim bilmediğim ve ömür boyu arayacağım bir sırrı gizli satırların aralarına gizleyeceklermiş gibi hissediyorum. Ben gidiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Birazdan uçağa bineceğim ve birkaç saat

0: Sonra orada olacağım. Rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için sürekli kendime bunu söylüyorum. Yine rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için arada bir gözlerimi sıkıca kapatıp açıyorum. Evet, gerçek. Evet, ben rüyada değilim ve birazdan peygamberimi ziyaret edeceğim. Duamın kabul olduğuna tanık oluyorum şu an. Ve bu sevincim karşısında şükretmekten başka bir şey gelmiyor dilimden. Çünkü bundan asırlar evvel benim peygamberim bu konuda şu sözleri söylemiş.
1: Müminin durumu ne hoş. Onun bütün işleri hayırlı ve kazançlıdır. Bu duruma müminden başka hiç kimse de rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduğunda şükrederse bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse bu da onun için hayır olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, ''Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel.'' buyurdu.

Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, "Vallahi Allah filanı bağışlamaz," dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, "Filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım," buyurdu.

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi.

0: Sen ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar, dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü, İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel, ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden

bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
1: Burası

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.''

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir, dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır, buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki, onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Ebu Muhammed Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin, dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
2: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
3: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
2: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
4: Şahin sözleri bunlar.
5: Kâin. Cinler musallat olmuş ona.
6: Muhammed'in uydurması işte.
4: O bir şair. Kâin. Bir şahin sözleri bunlar.
3: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
2: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
7: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
3: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
2: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
3: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
2: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadir Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim dedi ve müşrikleri kastederek de bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

0: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa, içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler, sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler, en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Sehil bin Sattan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.
1: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü koyun keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Toplumun hassas kesimleri hepimize emanetler. Mus'ab bin Sa'd anlatıyor. Sa'd radıyallahu anh kendisinin diğerlerinden daha üstün olduğu düşüncesindeydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Size ancak zayıflarınız sebebiyle yardım ediliyor ve rızık veriliyor değil mi? Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Enes bin Malik diyor ki, ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Yüce Allah, herhangi bir kulumu gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse, gözlerine karşılık onu cennete koyarım buyurdu. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.

Amr bin Abese'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim saç ve sakalını Allah yolunda ağartırsa bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Resulullah, ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurdu ve aralarını hafifçe açarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Avf bin Malik el-Eşcai'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben ve karşılaştığı sıkıntılar yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmak gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da asil ve güzel olduğu halde çocukları yetiştirinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder. Bunu söylerken Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Ravi Yezid de orta parmağıyla işaret parmağını birleştirerek işaret etti. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ebu Hureyre anlatıyor. Suffe ehli Müslümanların misafirleriydi. Onların ne aileleri ne de malları vardı. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istediği zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ben size ihsanda bulunup da Suffe ehlini iki büklüm olmuş kıvranır vaziyette açlığa terk edemem. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah Resulü kendisine zekat malı geldiğinde ondan hiçbir şeyi almaz, onu Suffe ehline gönderirdi. Hediye geldiğinde ise onlara gönderir, kendisi de bu hediyeden alır, Suffe'dekileri hediyeye ortak ederdi. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunan hizmetçilere iyi muamelede bulunmak. Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini ona sordum. Dedi ki, bir adamla Bilal Habeşi ile karşılıklı birbirimize sövdük ve annesinin zenci olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin. Köle kardeşleriniz Allah'ın sizin emrinize verdiği hizmetçilerinizdir. Her kimin kardeşi emri altında bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin. Eğer ağır işler yüklerseniz onlara yardım edin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Herhangi birinizin hizmetçisi yemeğini hazırlayıp da getirdiği zaman ki o hizmetçi yemeğin sıcağına dumanına katlanmıştır, onu kendisiyle beraber oturtsun, o da yesin. Şayet yemek az olursa eline ondan bir iki lokma koyuversin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi, ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hacc edin" dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hacc edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin."

0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: وابصة بن معبد radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
3: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: Ey Allah'ın Resulü! Başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihan.

eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım.

0: إلا أنفقت فيها لك؟ قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه Rivayet edildiğine göre,

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.
1: وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
0: Vail bin Hucr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki "Aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin" mealindeki ayeti okurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla."
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil ardi ve lâ fissemâi ve hüvessemî'ul alîm, İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla" derse ona hiçbir şey zarar veremez.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
2: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

şehadete susamış bir kahraman, Berâ bin Malik. Tarihler hicretin 20. yılını gösteriyordu. İslam ordusu İran'ın fethi kapsamında bölgenin kuvvetli ordusuyla meşhur olan, aynı zamanda en muhkem kalesine sahip bulunan Tüster şehrini muhasara altına almıştı. Kuşatma çok uzun süre devam etmişti. Kale kapılarını sıkı sıkıya kapatan şehir halkı teslim olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Müslümanlar ne yaptılarsa son derece korunaklı olan bu kaleye girmenin bir yolunu bulamıyorlardı. Ayrıca Farslılar, Müslümanlar tarafından daha evvel bilinmeyen farklı savaş teknikleriyle İslam ordusunun taarruzlarını püskürtüyorlardı. Bu yöntemlerden biri de kale surlarının tepesinden Müslüman askerlere uçlarına kızgın demir kancalar takılı zincirler atıp kancaya takılan askerleri yukarıya doğru çekmeleriydi. Böyle olunca kimse kızgın kancanın isabet ettiği askere yardım edemiyordu. Kor gibi kızgın demir kancanın biri Enes bin Malik'e isabet etti. Durumu gören, gözünü budaktan sakınmayan bir delikanlı acı içinde kıvranan Enes'in yukarı doğru çekilmesine dayanamadı. Bu kahraman sahabi Enes'in ağabeyiydi. Cesaret abidesi ağabey var gücüyle kale duvarına tırmandı. Ellerinin yanmasını aldırmadan kardeşinin sırtına saplanan kızgın demir kancayı çekip çıkardı. Yere düşen Enes de böylece tehlikeli bölgeden uzaklaşabildi. Ancak kardeşinin o halini görüp bir an bile düşünmeden yardıma koşan ağabeyin ellerinde önemli derecede yanıklar oluşmuştu. Hatta elinin bir kısmı erimiş vaziyetteydi. Öyle ki artık kemiği görünecek şekilde yanmış ellerine bakanlar çok endişelendiler. Kahraman sahabi kardeşini kurtarmanın mutluluğunu yaşıyordu. Günlerce ellerinin iyileşmesi beklenen cengaver, sınırlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldı. Uzadıkça uzayan muhasara sebebiyle artık orduda yılgınlıklar baş göstermişti. 1,5-2 yıl kadar süren kuşatma sürecinde dönemin Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'ari, kale içindeki bir İranlıya eman vereceğini vaat ederek kaleye girmeye bir yol buldu. Ancak İranlı şahsın göstereceği gizli geçitten gidecek ve kale kapısını Müslümanlara açacak cesur bir yürek gerekliydi. Akla hiç düşünmeden elleri henüz tamamıyla iyileşmemiş bu kahraman geldi. Edilen teklife hiç düşünmeden evet diyen korkusuz delikanlı, yanına yine cesaretiyle bilinen bir sahabiyi de alıp gizli geçitten girerek kale kapısını açtı. Açılan kapıdan kaleye giren Müslümanlarla İranlılar arasında oldukça hararetli çatışmalar yaşandı. Aylardır dışarıda bekleyen ve psikolojik açıdan yıpranan İslam ordusu mücadele etmede oldukça güçlük çekiyordu. Muharebe sürerken düşman komutanlarından biri askerleriyle Müslümanları bir yere gidemeyecek şekilde sıkıştırınca Resulullah'ın hakkında saçı

Allah'a dua etmesini istedi. Dua talebini duyduğunda daha 12 yaşındayken tanıştığı ve vefatına kadar da yanından ayrılmadığı Allah Resulü'nü hatırlayıp duygulandı. Kendini toplayıp şu duada bulundu. Allah'ım, sana yemin ederek niyazda bulunuyorum. Ne olur bize zaferi nasip et. Düşmanı bizim ellerimizle kahret. Bana da şehadeti ikram et ve beni özlemini çektiğim elçine kavuştur. İçlerinde kardeşi Enes'in de bulunduğu etrafındaki Müslümanlar, onun bu duasına hep birlikte coşkuyla amin dediler. Enes, ağabeyiyle son kez göz göze geldi. Pek çok kez şartlar oluşmasına rağmen şehadet gerçekleşmemişti. Ama bu sefer şehadet nasip olacak dercesine mütebessim bakışı, adeta ağabeyinin son bakışıydı. Duası sonrası tarifsiz bir kuvvet bulan İslam ordusu, olanca gücüyle düşmana saldırdı. Bu sırada o da Huzistan merzubanı ve Farslıların her yönden önemli simalarından Ezzaire Farisi ile karşı karşıya geldi. Farklı savaşlarda düşmanla yaptığı teke tek vuruşmalarda yaklaşık 100 meşhur savaşçıya galip gelmesiyle de bilinen bu baba yiğit sahabi, yapılan düelloda kıyasıya mücadelenin sonunda düşmanı saf dışı bıraktı. Komutanlarının yiğit sahabi tarafından yere serildiğini gören düşman askerleri kalabalık halinde bir anda bu kahramana saldırdılar. Mukavemet göstermeye fırsat bile bulamayan ve o sıralarda henüz 30'lu yaşlarının başında olan cengaver sahabi şehadet arzusuna kavuştu. Onun şehadetiyle Müslümanlar daha da motive oldular ve son bir hamleyle büyük bir zafer elde edildi.

İmanı uğruna düşmanın arasına korkusuzca dalan bu cesur sahabinin adı Berâ bin Malik'ti. Asıl adı Berâ bin Malik bin Damdam bin Zeyd bin Haram olup Hazreç kabilesinin Necaroğulları sülalesine mensuptur. Berâ bin Malik aynı zamanda Hazreti Peygamber'in daima hizmetinde bulunan ve kendisinden 2 yaş küçük olan Enes bin Malik'in öz ağabeyidir. Annesi Ümmü Süleym, Rümeysa binti Milhan, İslam'la şereflenmiş, babası Malik bin Damdamsa ailesinin İslam'ı kabul etmesine kızıp Şam'a gitmiş, orada ya da yolda müşrik olarak ölmüştür. Berâ ufak yaşlarda Müslüman olmuştur. Annesi Ümmü Süleym, Ensardan Ebu Talha ile evleninceye kadar Berâ annesiyle beraber yaşamıştır. Nikahın ardından henüz 12-13 yaşlarında Suffe'ye yerleşmiş ve buranın has talebeleri arasında yer almıştır. Bedir Savaşı için hazırlık yapılıp yola çıkıldığı sırada Berâ 14 yaşında bir delikanlıydı. Resul-i Ekrem'e gelip savaşa katılabilmek için müsaade istemişti. Ancak Hazreti Peygamber orduya dahil olabilmek için 15 yaş sınırı koymuştu. Yaşı tutmadığından izin çıkmayan Berâ gözyaşlarına boğulmuş, üzülerek geri dönmek zorunda kalmıştı. Aradan geçen bir yılın sonunda Berâ artık 15 yaşındaydı ve Uhud Savaşı hazırlıklarının yapıldığı esnada İslam ordusuna katılabildi. Sevincinden havalara uçuyordu artık. O günden itibaren Allah Resulü ile birlikte tüm savaşlarda bulundu ve ordunun en ön saflarında yer aldı. Hazreti Ebubekir döneminde ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin de içinde yer aldığı ve Halid bin Velid komandasındaki İslam ordusu, peygamberlik iddiasında bulunan ve dönemin fitne hareketlerinin müsebbibi olan Müseylimetül Kezzab'la savaşmak üzere Yemame'ye gönderildi. Müseylimetül Kezzab, kendisine ölümüne bağlı olan 40 bin kişilik kalabalık bir orduyla Müslümanları Yemame'de karşıladı. Halid bin Velid bu muharebede çevik ve iyi bir savaşçı olması, gözünü budaktan esirgemeyen karakteri ve sıra dışı cesareti sebebiyle Berâ'yı öncü kuvvetlerin başına tayin etti. Savaş esnasında İslam ordusunun düşman karşısında dağılmak üzere olduğu anlar da yaşandı. Öyle ki düşman kuvvetleri İslam ordusunun kumandanı olan Halid bin Velid'in çadırına kadar yaklaşabilmişti. Bu durumu gören Halid bin Velid, Berâ'dan dağılan orduyu toparlamasını istedi. O da bir ok gibi fırlayarak ön saflara koştu. Düşman karşısında gerileyen İslam ordusuna döndü ve mücadelenin seyrini değiştiren şu motive edici sözleri haykırdı: "Ey Medineliler! Hiçbiriniz Medine'ye dönmeyi

düşünmesin. Bugün artık sizin için Medine diye bir şey yoktur. Orada sahip olduğunuz her şeyi yok farz ediniz. Sadece tek olan Allah'ın rızası vardır. Bir de cennet. Sözü biter bitmez de düşmana saldırdı. Bu hitapla irkilip kendine gelen İslam askerleri, Bera'nın halini görünce büyük bir azimle tekrar düşman üzerine yürüdüler. Beklenmedik taarruz karşısında bozguna uğrayan düşman ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Müseylimetül Kezzab daha sonraları Hadikatül Mevt, ölüm bahçesi olarak adlandırılacak olan kalesine sığınıp kapıları da sımsıkı kapattı. Her açıdan tahkim edilmiş, mevzileri oldukça sağlam bu kaleye hiçbir yerden girme imkanı bulunmadığından çözüm adına Bera'nın aklına bir fikir geldi. Arkadaşlarına, beni bir kalkanın üzerine koyunuz, mızraklarınızla kaldırıp bahçeye fırlatınız. Ya şehit olurum ya da kapıyı size açarım dedi. Oldukça tehlike arz eden bu plan, sahabenin hoşuna gitmese de ısrar eden Bera'nın dediği yapıldı. Böylece mızraklar ucunda Bera havaya kaldırılıp bir kalkan içinde içeriye fırlatıldı. Kaleye girdikten sonra da etrafını kuşatan düşman askerleriyle tek başına çetin bir mücadeleye tutuştu. Kale kapısını açmaya odaklanan kahraman sahabi, düşmanla çarpışa çarpışa nice mücadelelerden sonra nihayet kale kapısına ulaşabildi. Kapıyı açarak İslam ordusunun kaleye girmesini sağladı. Ancak bu arada çok sayıda yara aldı. Kardeşi Enes'in ifadesine göre o gün Bera'nın üzerinde 80'den fazla ok ve kılıç yarası bulunuyordu. İyileşmesi bir aydan fazla sürdü ve Halid bin Velid onun tedavisiyle bizzat ilgilendi. Araplardaki yaygın geleneğe göre savaş başlamadan önce her iki ordudan bir ya da birden fazla asker savaş meydanında düelloya tutuşurlardı. Kitlesel mücadele bu çekişme sonrasında başladı. Tarihin kaydettiği en önemli düello kahramanları arasında yerini alan Bera bin Malik, savaştaki mübarezelerde kendi ifadesine göre 100'den fazla müşrikle teke tek karşılaşmış ve onları öldürmüştür. Bahse konu düello kuralları gereği selep denilen ve öldürülen kişinin ya da atının üzerindeki eşyaları sadece onunla savaşan kişiye ganimet olarak kalır, söz konusu ganimete kimse el süremezdi. Öyle ki bu ganimetin değeri böylesi düellolarda oldukça fazlaydı. Örneğin bir mübareze sonunda Bera, düşman askerinden ganimet kapsamında iki altın bileziğini, yine altın ve kıymetli taşlarla işlemeli kemerini, ipek yeleğini, atının da altından yapılmış semerini aldığını, sadece bunların değerinin 30 bin dirheme tekabül ettiğini dile getirmiştir. Hatta düşmanın üzerindeki savaş eşyalarını hesaba katmamıştır bile. Durumdan haberdar olan Hazreti Ömer, bahse konu selebin fazla olduğunu, bunların ganimetin beşte birine katılacak tür içine girdiğini, bu münasebetle de beşte bir pay almasını, gerisini de ona iade etmesini Bera'nın babalığı olan Ebu Talha'ya yazdığı mektupta dile getirmiştir. Bu meseleyi Hazreti Ömer ayrıca şöyle ifade etmiştir. Biz savaşlarda bu şekilde düşmandan elde edilmiş malları ganimetin beşte biri içinde saymazdık. Ancak Bera'nın kazandığı miktar belli bir yekün tutunca onu ganimetin beşte biri içine dahil ettik. Bu da İslam tarihinde düşmandan bu şekilde alınıp ganimetin beşte birine katılan ilk maldır. Hazreti Ömer, gözünü budaktan sakınmayan Bera'nın olağanüstü cesaretiyle Müslümanların hayatlarını tehlikeye atabileceğini düşündüğünden bazı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede onu hiçbir savaşta kumandan olarak görevlendirmemiştir. Hatta valilerine özel mektup yazarak şöyle dediği rivayet edilmiştir. Dikkatli olunuz, sakın Bera bin Malik'i İslam ordularının başına komutan tayin etmeyiniz. Zira cesareti yüzünden onun muharebede askerleri helak etmesinden korkarım. Görüldüğü üzere Bera, Hazreti Ömer'in bile cesaretine hayranlık duyduğu bir kahramandır. Bir gün Hazreti Ömer bir istişare toplantısında sahabenin ileri gelenlerinin fikirlerini alırken Bera yine arzuladığı şehadet için cihadı ve savaşı gündeme getirmiş ve oradan kaçarcasına ayrılmıştır. Hazreti Ömer bu sözler üzerine arkasından ona bakmış ve yanındakilere şöyle demiştir. Allah'ım, bu nasıl bir cesaret? Bu gencin cesaretine hayran olmamak elde değil. Bera'nın

en büyük korkusu ecelin onu savaş meydanında değil de yatağında yakalama ihtimaliydi. Onun bu endişesini yaptığı şu duadan anlayabiliriz. Allah'ım, ne olur ölüm beni yatağımda yakalamasın. Senden dileğim, beni yatağımda ölüme teslim etme. Belki de bu sebeple yine korkusuzluğu ve cesaretiyle maruf bir mücadele kahramanı olan Halid bin Velid'in yanından hiç ayrılmazdı. Halid de bunu çok iyi bilir, gereken itinayı gösterirdi. Nitekim Bera'nın Yemame'de aldığı ağır yaraların tedavisiyle bizzat kendisi ilgilenmişti. Onun şehadet hassasiyetini ashab-ı kiram da bilir ve takdir ederdi. Bir gün Enes, ağabeyinin askerlerden oldukça uzak bir yerde tek başına oturduğunu gördü. Yanına yaklaşınca nameli bir şekilde şiir mırıldandığını işitti ve öfkeyle Bera'ya şunları söyledi. ''Böyle bir ortamda neden şiir ya da şarkı söylersin ki? Bırak bu boş lafları, ille de bir şeyler mırıldanmak istiyorsan Allah'ın kitabından okusan ya.'' diyerek ona çıkıştı. Bu sözler üzerine yaşlı gözlerle başını yerden kaldıran Bera, kardeşini söylediğine pişman eden şu vurucu ifadeleri kullandı. ''Enes, çok korkuyorum inan. Bir bilsen nasıl korktuğumu. Yatağımda ölmekten, şehit olmadan canımı vermekten o kadar korkuyorum ki.'' Biraz rahatlama hisseden Bera, gözyaşlarını silerek sözlerini şu şekilde tamamladı. ''Şu zamana kadar sayılamayacak kadar düşmanla karşılaşıp onlarla savaştım. Her defasında galip geldim. Ben inanıyorum ki Rabbim bunca mücadelede beni öldürmeyip yaşattıysa, beni mahrum etmeyecek, büyük bir mükafatla ödüllendirecektir. Bu benim rızkım olan şehadettir. Önünde sonunda o rızık beni muhakkak bulacaktır.'' Sesi oldukça güzel ve etkili şiir okumaya yeteneği olan Bera'nın aynı zamanda duygusal bir yapısı vardı. Bu kabiliyetini zaman zaman farklı ortamlarda ishar ederdi. Peygamber Efendimiz çıktığı seferlerde onu yanına çağırıp şiir okumasını buyurur ve terennüm ettiği şiirlerini dikkatle dinlerdi. Yine bir defasında Hazreti Peygamber develeri sevk ve idare için onu erkek askerlerin develerinin başına, güzel sesli hizmetçisi Enşece el-Esved'i de hanımların develerinin başına görevlendirmişti. İkisi de develerle ilgilendiklerinden, Nazire kabilinden birbirlerine karşılıklı şiirler okuyorlardı. Bera güzel sesiyle nameli bir şekilde şiirler okumuş, kafilede bulunan hanım sahabiler okunan şiirlerini beğenip onun yanına gelmişlerdi. Resul-i Ekrem Bera'nın manevi açıdan zarar görmemesi için işine bakmasını emredip onu ikaz etmiştir. Resulullah'la tanışması Medine'de ve henüz çocuk yaşlarda olmasından dolayı Bera onunla toplamda 8 yıl kalabildi. O Suffe'de değilse bir muharebe adamı olması itibarıyla mutlaka cihat meydanlarındaydı. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz'den yalnızca bir rivayette bulunmuştur. Bu rivayete göre Bera şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber hutbe irad etmek üzere minbere çıktı. O gün Allah Resulü'nün üzerinde sıra dışı bir hal vardı. Hutbede o kadar yüksek sesle konuşuyordu ki biz daha evvel onu bu şekilde hiç görmemiştik. O gün Resulullah şöyle buyurmuştu. ''Ey diliyle ikrar edip de kalbine iman girmeyenler, Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır.'' Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. Ne zaman sonra anladık ki, Allah Resulü söylediklerinin uzaktan da duyulmasını istediğinden sesinin tonunu artırarak konuşmuş. Böylelikle evlerinde bulunan hanım sahabiler dahi onun söylediklerini kolaylıkla dinleyebilmişler. Resul-i Ekrem'in Bera gibi kimselerin isteklerinin Allah tarafından geri çevrilmeyeceğini söylemesi, Bera'yı zor durumda kalan Müslümanlar için bulundukları güç şartlardan kurtulmak adına bir çıkış yolu aradıklarında müracaat edilen bir isim kılmıştır. Allah'ım bana şehadeti nasip et diye duasını dilinden düşürmeyip, sürekli şehadeti dileyen, bu uğurda imkan kollayan şecaat timsali Bera bin Malik, bu arzusuna 30'lu yaşların hemen başında küsterde ulaşmıştır.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
3: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi işaret

0: parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır." dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme." buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor." dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın." buyurdu.
0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: شريد بن سويد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve 'Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?' dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her işittiğiniz söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü hal.
4: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyular.

0: kayıplardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: جابر'den رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: ya Resulallah, 2 kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn-i Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab: ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem: ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

0: 17 yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir anısını şöyle anlatmaktadır. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete gelince ona "Ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım çok arttı. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da varisim yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak verebilir miyim?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Yarısını sadaka olarak verebilir miyim?" dedim. "Hayır" buyurdu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "1/3 olur. Hatta 1/3 bile çoktur. Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır" buyurdu. "Ya Resulallah, arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım?" dedim. Resulullah şöyle buyurdu: "Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
2: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
1: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة

0: رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh "Hamdolsun, iyi geçirdi." cevabını verdi.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah."

0: Olur mu öyle şey? O da buyursun, dedi.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
3: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
4: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
3: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
5: Şairin sözleri bunlar.
6: Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
7: Ahmet'in uydurması iş.
5: O bir şair. Kain. Bir şairin sözleri bunlar.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
3: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
8: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.
4: Demek bu sözler ha. Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
3: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
4: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
3: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruzzünübe illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla, diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
0: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
2: Efendime söyleyeyim,
3: hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kanımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne malü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melci-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki

0: Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu, az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
2: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.